0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Bağla Vatkınağla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı

0: yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anglıqçı dostlar. Bu sahibimizde tonglatqu ishkining kayguanining sovutish unumi nachar bo'lsa, emliqini qandoq o'lchash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bir parça. Töt ik ey kağızını elip, tonglatqunun işkinin yoçkığa kıstırıp, işkini yepiş. Eğer kağızını asalla tartıp çıkargılı bolsa, emli güçnün konrap ketkerlikini, tazılaş ya ki almıştırışka doğru kiledigallıkını düşendirudu. Eğer tartıp çıkargılı bolmışsa, emli güçnün yakşı ikkerlikini düşendirudu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigenlik haberler programımızda anlaşanlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 6. günü Düşembe, Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 22. günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Abdanım rayondaki partiya azaları, kadırlar, amma, başvuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıdı kılgan muhim sözünün rohini astaydıl ögünüp, zıçılaştırıp, mevkani iş ornığa koyup, batırlık bilen mesuliyetini zimigeylip, yeni musabıda, yeni mesuliyetini zimigeylip, yeni neticilerini namayan kıldıganlıkını bildirdi.
2: Abdonom rayon gireleşme toluk ultrahlişi şeklidigi mehelle kuruluşini puhta alga sürüp, her millet amma billi yaşap ortak yuguriladigan, ortak kurup, ortak behirlanadigan bekt yögüm resimini sızıp çıktı.
1: Pen texnika arkılık mol osulgı kuvvet koşuldu. Janubi Şinjan'da yazlık açlık yigiş, setibiliş hizmeti tertiplik alga sürülmekte.
2: İli oblastıda mın mu küzgü buğdayının mu beşi huzuli 828 bütün 128 kilogramı yed.

0: 198 kilogramga yetti. Bu bultur ili oblastıga bivasta qarashlıq jaylarının 10 000 moluq ən yuqri birlik usulidin 38,73 kilogram köpiyip, tutaştırıp, kölemleştirip, tekşi husul eliş işqaşırıldı. İli oblasti bu yıl kirgendin bu yan Şincan'ın aşlıq işlep çıqırış yadroluq rayonu kuruluşu vəzipsini közləb, aşlıq, yağ, birlik usulini aşırış məqsus ərkitini umum yüzlük alğı sürüp, işlep çıqırış iqtidari kuruluşu, ekologiyani qoğdaş bilən dehqallarının kirimini aşırışını mas alğı sılzitişini bir tutaş pilallab, oblast, nahiye, yeza, kentin ibaret 4 dereceli köydeki eliş tüzümü ornatıp, yezi iglik texnika mutaxassisleri, texniklar, ösümlik asırgıcılarını etizlarğı berip, seliştiriş, ögeniş, yetişiveliş, eşip ketiştek süpet östürüş hareketini kanat yaydırışka davamlıq təşkilleri. Autonom rayonunun buğday kəsbi texnika sistemisinin baş mutaxassisi, Li Jianjiang'ın pen tetkikat kollektifini noktada turup yukarı hosulluk teknika ötkiliğe hücum kılışka kirgizdi. Şunun bilen bile köp türlük ılgar dehkancılık tekniksi tedbirlerini biriktirip, yerini tücüp ilep tüzleş, ela süpetlik uruhluk yetiştiriş, yol başlap tücüp ilep teriş katarlık bütün yürüşlük östürüş tekniksini toplaştırıp kengaytti. Bunundan başqa etiz eri qatlıq detal asasını sicil puxtalab 6,584,400 mu ölçemleşken etizini yukarı ölçemde bərpa qılıp, süpetlik uruhluq yetiştirişini, yöleş salmıqını, zoraytış qatarlıqlarını yolğa koyup, terilgu yer, süpetlik uruhluq, yezi iyilik tekniksinin ibarat köp noktadın mol hosul eliş asasını puxtaladı.
1: Stansımız xavri. Abdanım rayon növette Pakiz Energiya türü kuruluşunu omumizlik tezletti. Köp çay bir türküm türde ilgirleşini kolgu keltürüp, energiya bihaterlikini kapaletlendiriş, yeşil tövən karboluq terakiyatkı türtkü buluşunu küşlük terakiyi kıldı. Şarık elektrik kuruhinin borçen 1 milyon kilovatlık şamal elektrik stansısı da devlet boyunca sap polat kurulmalık tek lim cazlık tuncu munar yakında işgirleştirildi. Bu pavqıladı egez şamal generatorunun yürüyüşü muqim olmaslıq, generator toxtap kiliş qatarlıq məsillərini əl qılalaydı. Üskününün yadroluq texnikisi dövlət içi də ilğar səviyyəgi yetkən bulub, dövlətimizdiki şamal sürəti astır ayollarının şamal elektrik kəsbinin dərəcəsini östürüşünü açqışlıq texnikiyi iyi qıldı. Şarık elektrik kuruhi borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik türünün direktori Yang Yanfei, Növete tür bütün sığın boyucu torlaştırılgalıqı. Yılğa 2 milyard 700 milyon kilovat saat Pakiz energiyalik tok yetküzüp, 840 man aylının bir yıllık turmuşta tok işiltiş ihtiyacını kandırdıgalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu mınarını oxşaş egizlikteki mınarğı seliştirganda 20%-ki yakın polat, 10%-tek universal tennarıqını tecep kaldıq. Şincan Davancin tartma su elektri stansı türü de Yakında resmi iş başlandı. Bu Ürüm şehirdeki Tunci tartma su elektrik stansı. Tür yılığa 1 milyar 983 milyon kilovat saat tok çıkardıgan su tartış arıqlıq yılığa 2 milyar 644 milyon kilovat saat tok çıkardıgan kılıp layihalenge. Jungo Sansha binakarlıq kuruluş kuruhi çeklik şirkti davancın su tartıp energiya saklaş türü bölümünün müdiri Yinsi Chuan mındaq dedi. İşqi kiriştürülgenden keyin şamal elektr, yoruqlıq, volt qatarlıq yeni energiyalik tok çıqırışının turaqsızlıqını önümlük tanışap, rayon elektr torunun muqimliqi ve yeni energiya istemal ıqtidarını önümlük aşırdı. Yaz kirgenden bu yankı tok işiltişinin yukarı pəlli məzgilide Fukang tartma su elektr stansısıdaki 4 generator grupsi toluq yüklük yürüşüp, künige muqimalda 6 milyon kilovat saatin artıq tok çıqardı. Yukarı bolganda 10 milyon kilovat saat kiyetti. Devlet elektrik tori Xin Yuan, Xinjiang, Fukang su tartıp energiya saklaş çeklik şirketi işlep çıkırışını başkuruş merkezinin muavin müdiri Zhang Heping muhbirga bu yıl kirgenden buyan Fukang tartma su elektrik stansısının cemi 1 milyard kilovat saat kiyekin su tartış arqılıq 1 milyard 100 milyon kilovat saat kiyekin tok çıkarğalıqını eytip ındaq dedi. Mənbə, tor, yetküzüş, saxlaşını maslaşdırıb tən küçəb şəhər yezi ahallarının turmuşu,

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Gemini qatnaş saqçılarının AI əqli iqtidarlıq gözəynəkni işqə kiriştirib, aqıl, qanun icra qiliş yeni motorunu qozqatqanlıq doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksəlivatqan Şincan sahibimizde Şincan tömür yolunun yazlıq toşuş xizmətinin başlanğanlıqı. 62 günde 12 milyon 700 bin adım kıtım yolcu toşuş mölçerlen geldiği doğrusu da sözlep birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde birinci yol ordeniğe erişkücü Okas Süleyman'la tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkı Solution aboneçiler terminalı da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
0: Şincan'daki yığılıkla
1: Manas nahiyyəsində yaqından buyan uda 40 gradustun yuqarı temperaturluq havarayı görüldü. Bunun təsirində Manas dövlət suluq yer bağçısı su rayonidagi suning parğı aylanış miqdarı zor dərəcədə eşib getdi. Suluq yer bağçısı ekologiyalik su toluqlaş xizmetini dərhal başlap, suluq yer ekologiya sistemisi ekologiyasının mükemmelliki və funksiyasının imkaniyyatlik sıcıllıqıqa kapalatlı qıldı. Manas Dövlət Soluq Yer Bağçısıdaki su toluqlaş östöngünün çürgü eğizida östöng suyu su sığmaz östöngünü boylap soluq yer arlıq rayonu, yadroluq qoğdaş rayonuğa üzüksüz eqip girdi. Suluq yerini başqurguçi qoğduğuçula su başlaş östöngüdeki şaxşumba o çöplerini bölekləgi bölüp tazılıp, tosuq nuqtularını ravallaşdırıp, su yetküzüşünün ravallıqı kapalatlı qilip, su yetküzüşdeki ziyanını azaytdi. Hem oxşumağan təvəlik rayondaki yepinci ösümlükle, kuş türlerinin tarqılış əhvalığı asasən rayonga vaqtqa ayırıp dəl cayda su toluqlaşını yolu koyup, ətivarlıq su kuşları yaşaydıgan rayon, komuşluq iptidai suluq yer, belicallarını köpəyitip yetiştirdiğen teyiz sahilinin su işiltiş ihtiyacı aldın kapalatlı qilip, bastırıp suğuruş arqılıq su baylıqını sırap kılıçdını saklandı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başquruş İdarəsinin idarə başlığı Jang Jiankun mundaq dedi. Yaqınki məzgildə davamlaşqan 40 qraduslıq yuqarı temperatura Suluq Yer Bağçısındakı su rayonunun parğı aylanış miqdarını körnərlik aşırıb etdi. Biz ilmi su toluqlaş salmaqını zoraytıp, su yüzünün əsligi kelişi və kengeyişigə həqiqi kapalatlı qıldıq. Hazırgıça 9 milyon kubmetrge yakın suni toluqludu. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı dünyadaki pəsil kuşları köçüdüğün 3-ci liniyagi caylaşkan. Pəsil kuşlarının mühim makani və köpüyüş orni. Uda davamlaşkan yukarı temperaturluq havarayı suluq yerinin su ornini sel tövəlidip, ösümlük topunun işləb çıxırış küçünü acizlaşdırıp, ekologiyalik ixtidarını tövəlidip, beliq raklanın ösüşüki təsir getküzdi. Bu cayda ekologiyalik su toluqlaş arqılıq, suluq yerinin su kölemi muqim əsligi kilip, sunun aylanış ixtidari sicil küçəydi. Jang Jiankun mundaq dedi. Bu yıl suluq yer bağçısı da Akkotan, Kökkotan, Külren Yavagaz, Белекчи чайка, кургуй катарлык пасыл кушлары илгирки йылладыкыдан көрүнөрлүк көпөйүп, нөбөттө 30 миңга якынлашты. Азыркы экологиялык сутулуклаш сулук жердеги өсүмлүктөр ва микро жанлыклар катарлыкларынын жашаш шарайытын үнүмлүк жакшылап, пасыл кушларынын көпөйүшү чөжүлөрүн бекишинин ачкучтук мезгилин жетерлик жемеклик мәнбәси менен тәэминлейт. Кейінгі қадамда бұл сулық жер бағытшысының экологиялық мұхитқа давамлық диққат қылып, суны ілми, үнімлік толықлап, пәсіл құшларының сулық жер бағытшысында жашаш, тұрмышының бейхатар, сағлам, тәртіплік болышыға хақиқи қапалат қылымыз.
2: Yaqında bütün şəhərdəki məzlik taamları cəm qılınğan taamları katta mərikisi 2026-cı illik Şinjan Aşbəzlər Bayırmi həm Aşbəzlik Mahareti Almaşdırış Musabıqısının dəstləbki musabıqısı Xotən Bekti, Xotən Kəşlik Bazırı Xuanxu Dukunada ötküzildi. Xotən vilayətidəki məzlik taamlar karxanaları, kəsbi məktəb oqutqıcı oqoğucuları qatarlıqlar bir yerbəki cəm bulub, aşbəzlik mahariti üstədə fikir almaşdırıb, təcrübə almaşdırıb, aşbəzlik əməli məşğulat səviyyəsi cəhətdə bir səhnədə bəsləşib, köpçülükkə bir meydan məzlik taamları qatı ziyabdi elib gəldi. Qaşdeşi zıxı kavapi, Тәйчі полосы қатарлық әрхіл мәсілік таамлары көзіні қамаш тұратты. Паалият мейданада мұсабықыге қатнашқан махирлар тәртіплік алда материал тәйярлап, қазанда пішіріп, мұсабықы қайдысы бұйыча қорымы тәйярлашына тамамлады. Бахалы қочыларын ақ мейданда тәм, шәкіл, мәшғулат өлчімі қатарлық өлчемлер бойынша бір-бірлеп номер қойып, мұсабықының номер қойыш үчорыны бүтін жарыянда мас қадамды қатырлады. Әтіраптегі амма қадамыны тоқтытып, түрлік өзгіче мәзілік таамларыны тәйярлаш тәртіпіні көріп, Хотанның өзгіче қорымылары, өзгіче кавап вә печені пірәніклеріні пүшіруш үнәрсен етіні еқін арлықтың хәвердар болды. Хотан кәсби техник шөйен жонгуча ғарыпча печені пірәнік өнәрсен әткәсбінің өнәрсен

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

İtürdeki OTC Dora terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu sahifimizde Şincan Tömür Yolu'nun yazlık yolcu toşuş hizmetinin başlanğanlığı. 62 günde 12 milyon 700 bin adam kıtım yolcu toşuş mölçerlengenliğe doğrusu da sözlep birimiz. 7. ayının 1. günü, Tömür Yolu'da cemi 62 gün devamlaşıdığan yazlık toşuş başlandı. Şincan Tömür Yol tarmakları 12 milyon 700 bin adam kıtım yolcu toşup, 2025 yıllık yazlık toşuştun 1.9% eşini mölçerledi.
1: Bu yıl yaz mezgilde seyahatçiler köp bulup, köp yolcular iqimi, devriyiliki uzak, çokka kımmeti köp. Keyingi mezgildeki yolcular iqimi, aldınki mezgildekiden yukarı. Şincan içtide ülke halkı edgan yolcular iqimi tencallanış, poizgı ulturuş ağırlığı uzak, yolcular emrah buluşup, sepergi çıkış bir kadar köp buluş, Katarlık alayiyedilikler görüldü. 6 ayının ahırıdan 7 ayının 15 günü geçe bolğan mezgilde Ali, Otra başlangıç mekteplerdeki yazlık tatilge çıkıp öyge kaytıdıganlar ve tukkan yoklaydıganlar, seyahatge keledigan yolcular iqimi girelişip yazlık tatildeki tonji yolcular iqimi yukarı pellisi görülüşü. 8 ayının 15 günüden 9 ayının başlarıca seyahatge keledigan yolcular iqimi bilen okuğucularının mektepki kaytışı, yeni okuğucularının tızımga aldırışı ve uruk tukkalları Emrah Bolişi Katarlık yolcular iqimi yüksek derecede girelişip, yazlık tatildeki ikinci yolcular iqimi yukarı pellisi şekillenişi. Bolup mu 8 ayının ahırıdan 9 ayının başlarıca mektepke kayıtkan okuğucularının poizgı ulturuş ihtiyacı küçülük bulup, Şanghay, Wuchang, Şangçu Katarlık Şincan'dan çıkıdığan yönlüşlerge seper kılış ihtiyacı bir kadar çoğun buluduğallıkı mülçerlendi.
0: Yazlık tatillik yolcu toşuşta seferge çıkış kanuniyeti ve alahidlikige asasen Şincan Tömür Yol tarmakları 3. pesilde 86 cüp yürüyüş haritasını icra kıldı. Bunun içi de Şincan içi de 58 cüp, ülke halkıgan 28 cüppa. Bu asasta Beijing Garbi Vokzali, Şanghay, Wuchang, Chongqing, Chengdu, Lanzhou Garbi Vokzali Katarlık ülke halkıgan yönülüşlerdeki vakitlik yolcular poizidin 11 cübni orlaştırışni. Ulca, Kütün, Karamay, Şihenze, Korla, Kaşkar Katarlık Şincan içi yönülüşlerdeki vakitlik yolcular poizidin 17 cübni orlaştırıp yolcularının seperge çıkış ihtiyacını kandırışını planladı. Tömür yol tarmakları yolcular iqimi ahvalığı asasen devamlık vakitlik yolcular poizinin katnaş layihesini muvafık paytda tengşep, toşuş küçük kapalitini yanımı küçetmekçi boldu.
1: Şincan seyahatçiliki avat mezgilinin yetip gelişige ergeşip, Şincan tömür yol tarmakları seyahat maksus poizini Katnetiş salmakını küçeytip, yazlık toşuş mezgilide 28 kıtım seyahat mahsus poyuzi silişini bilalladı. Bunun işçi de kursluk seyahat mahsus poyuzi, Shindongfang tez poyuzidin 4'ni. Tianshan namlık poyuzidin 3'ni uğrullaştırıp, devlet işçi ve sırtı seyahatçilerinin seperge çıkış ihtiyacını bütün küçü bilen kandırdı. Mahsus poyuz musabisige halk örüp adetini his kılış. Bir aile kişileri seyahati, salkındaş sağlamlık boyuca kütünüş katarlık, köpmenbelik başlayma mezmulları mas kademde yolga koyulup, poizga mulazimet hadımları seplenip, bütün musabıda seyahatçilerinin rahat seper kılışıga kapaletlik kılış yakşı işlenip, medeniyet bilen seyahatinin yoğurulup, yukur sipetlik terakki kılışıga küç koşuludu.
0: Dikkat, yolcuların seferge çıkışıdaki güzel tesiratı merkezleştirilip, Şincan'ın her kaysi caylarındaki vokzalla poiz kütüş zalının hava tenşügeci lefit, bilet tekşürüs sistemisi, tok çay çayniki, acet hanı katarlık mulazmet esleğe üsküllerini muddettin burun umumizlik asrap, yazlık yolcu toşuşta yolcuların işiltiş ihtiyacını kandırdı. Vokzalda poiz almışış, poizgı çıkış, çüşke yetekleş belge liniyesi elalaştırılıp, vokzalgı kırış eğizi, mulazmet supsi, automatik bilet setiş maşinisi katarlık caylağı hadımla köpeytilip, yetekleş mulazmeti küçeytilip, yolcuların seperge çıkışıga tekimi azade, kolaylık yartılıdı.
1: Her kaysi vokzal poiz uçastikilleri yakın kımazgilde, Şincan'da temperatörünün sıcılı yukarı buluşuğu birleştirip, vokzal poizdeki yemeklik, yemek içmek tazılıkını başkursalmıkını zoraytıp, ısık ötüp gelişinin aldığını eliş katarlık ciddi işlerge takabül turuş doğrularını toluk seplep, ciddi işlerge takabül turuşunu bir taraf kılış lahiyyesini mükemmelleştirip, yolcularının bir hatar tertiplik seperge çıkışına bütün güç bilen hakiki kapalıtlık kıldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde 1. İyul ordunuğu erişkici Oqas Süleymen'ni tanıştırımız. Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıda Şincan'dan bargan Oqas Süleymen partiya işçideki en ali şan şerep 1. İyul ordunuğu erişti. 40 neçi yıl atını öy, doğru sandıkını hemrah kılıp ötküzgen Oqas Süleymen Kahrıtan soğuk, tomuz ısıktın korkmay, otlaktaki kigiz öyleni aylanıp, doktorlarının mihriban kalbini namagen kılıp, üntünsiz çın turuş arkalık partiyanın əsli məqsidi, burçını ızaqlap, çegara rayonundaki halkının sağlamlıqını qovdu de.
1: Çağantokay nahiyyəsidiki çarvıçılık rayonunda doktor Oqas Süleymen'nin ismini həmmi adam degüdək bilidu. 71 yaşlıq. Özünü pensiyaga çıkmayman deb atıp algan bu doktor bugünkü günde yanıla haksız kesel körüş birinci sepede çıng turmaqta. Oqas Süleymen mundaq dedi. Partiya birinci yol ordenidin ibaret bu en ali şan şerepni mana berdi. Men intayın hayacallandım. Men işligen bu hizmetler partiya ve hükümetnin kollishidin ayrılalmaydı. Tehimi muhimi çarvıçılarının itirap kalışıdan ayrılalmaydı.
0: 1975 yılı 20 yaşlık Oqas Süleymen Tarbağatay tibbi mektibini pütközüp, kat'ilik bilen barlıq teği etkideki çarvıçılık rayonunun birinci sepege atlandı. Oqas Süleymen mundaq dedi. Yurttaşla beni yaş görüp, emdala okş pütközgen bu yigitnin diagnozu doğru çıkar mı? Kesilimni saqaytalar mı değişip kumallandı. Eğer kitapta yazılmağın mürekkep davalaş ters keserlerine yoluqsam, keşte kesel körüp kaytıp gelgendikin tibbi kitaplarını varaklap, davalaş layihası izdep, barlıq amallarını kılıp köpçülüknün kesilini yakşı davalıdım. İgiz tağdaki çarvıçılık rayonundaki çarvıçıla yıl boyu su, ot çöp koğuluşup oltıraklaşıdı. Oqas Süleymen doğru sandıkını elip atkı minip, kışta nöldün tömen 40 Celsiya gradusluk kahırdan soğukka, yazda paşı kurutlarının para kendiçilikigi berdaşlık berip, tağ yolunu besip, derya ekıllarını keçip, çarvıçılarının öyüge berip, seyyarı kesel küretti. Bazı da yine yerim keçide kesili ciddi kozgulup kalıdıqallarımı çıkarttı. Bir kitim yerim keçide 60 neçi yaşlık bir boğay tuyuqsız kesili kozgulup kalganda Oqas Süleymen derhal atlık keçilep yetip badi. O bundaq ciddi keselini ilgir körüp bakmağan bolgaçka pekat tibbi kitaplarını varaklap nek meydanda amal izdedi. O ahir neçi tepip gelip süydük yolu kirgizdi. İğizi bilen süydükni az azdın sömürüp çıkardı. Kış bilen yaz bir-birini koğuluşup almışıp durdu. Oqas Süleymen bu cerganda cemi 100,000 adam ketimden artık ağırıqını kutkuzdi, davalıdı. Hatarlık eğir ağırıqtın netçi mıngını muvafiqiyetli kutkuzdi. 3,200'den artık bu vaqtını tuğdurdu. Çağantokay nayası, Çağantokay çarvıçılık meydanı, çarvıçılık işkenci kentinin kent ahalisi, alğa rayıqan Oqas Süleymen'nin can kutkuzgan şapkintini hazırgıcı unutyalmaydı. O mındak dedi. 1987 yılı 11. ayda barlıq teğideki kışlaqtı edim. Aynı çağda tuğutum qeyillişip, balam tuğulganda avazı çıkmadı. Şu çağda doktor Oqas Balının ağzıdaki meynet nerslerini iğizi bilen sömürüp çıkırıverdi. Doktor Oqas balam işkemizin kutkuzu aldı. Ben onunla alayda rahmet eğitimen. O halk için hizmet kılıdgan yakşı doktor. Kesip bilen şugulunu hazırgıca Oqas Süleymen memleket boyca sahiye sistemisindeki ilgar hizmetçi. Memleketlik 1. May emgek midali. Memleket boyca milletle ihtifaklı terakiyatıdaki nemanılık şahs katarlık köptürlük şereplerine erişti. 2015 yılı 4. ayda o Çağantokay Nayelik Çarvıçılık Doktorhanısı'dan pensiyaya çıktı. Şunun için o Oqas sağlamlık mülazimet öyü kurup, mahalle ahalileri ve tağlık rayonundaki çarvıçlarga sicil mülazimet kıldı. 2023 yılı Oqas Süleyman başlamçılık bilen Oqas sağlamlık arkalık halkı nep yetküzüş sepiri pidayla mülazimet türünü teşebbüs kıldı. O teşkilab kurgan pidayla koşuğunu terakki kılıp 350 kişiyi yetip cemi 1500 meydanın artık sağlamlık leksiyasını kanat yaydırdı. Bugünkü günde Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktor Hanısı'daki 20 neçe doktor sestira doktorluk küç ulaş kaldıkını ötküzülüp, yıl boyu çarıvçılık rayonlarına berip doktor ve doğru yetküzüp vermekte. Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktor Hanısı'nın başlığı Ensey Muratkan, bizden kılgan barlık hizmetimiz, candıl bilen halk üçün hizmet kılış ideyasını davamlık emeliyeti körüstüp, fukralani davalınış kapalıdaki ilgi kılış dedi. 2021 yılı Oqas Süleyman özünün hoylisini doktorluk əslemeleri körgezme sarayı kılıp özgertip, hazırgıca cemi 50 bin adam qetimden artık körürmenini kütüb aldı. Oqas Süleyman mundaq dedi. Her kandak işini kılganda köngül koyup, candıl bilen halık için hizmet kılışımız gerek. Salametlikim yar bersla bu işte davamlıq çın turmen.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetli radyo anlıqıçıla, əmdi Atınum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatı anladığımız. Ürümçide azırak yağmur yığıp, keyin hava tutuludu. Temperatura 20-28 Celsiya gradus kışa, 3-4 bal şamal çıkıdı. Altayda hava oçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus kışa. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 18-31 Celsiya gradus kışa. Gulcuda hava bulutluk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 16-33 Celsiya gradus kışa. Bortalada hava oçuk bulup, keyin tutuludu. Temperatura 18-32 Celsiya gradus kışa. Qaramayda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 22-34

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızla Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu sahibimizde ne üçün ravan sözleydiğin adam oxşaş yaştikilerge karğanda uzun ömür görüdü degen mazmunda sözləp birimiz. Biz her günü gəp qılımız. Sözlə sürüyetinin tez astalıqı, intonasiyasının yuqarı tövərliki, adet sözünün az köplüki əməliyyatda çoğun miyye organizmının iqtidarı alıdını aşkarlap birudu. Dövlət içsirtidiki köp türlük tədqiqatlar şunu ispatıldı ki, gəpnin oranadiki inçki özgürüşlər əz tutuş qabiliyeti tövərləş, biliş iqtidarı tövərləş, ağrış, putqol bi aram buluş qatarlıq kesellik alamətlərdən baldur bulup, iğir əza kesellikləridən aldın signal berişi mümkinkən. Qandaq avaz diqqət qilishqa arziydu, mütəxəssislər altı xil əhvalını xulasılıdı. Birinci, ünü pütüb qilish. Qısqı müddətlik ünü pütüb qilish köpüncə virus, bakteriyalarının kekirdək yallığını gəltürüb çıxırışdın, gelib çıxıdı. Yallıq saqayğandın kiyin avazı köpüncə normallaşıdı. Əgər avaz uzaq müddət ziyadə işiltilsə, avaz pərdisi tögüncisi, munchaq göş payda bo'lib, ovoz partisining harakati to'sqinlik uchrab, ovozning aniqlik darajasiga ta'sir etadi. Uningdan boshqa har xil sabablar keltirib chiqargan nervining zaxmlanishi mu ovoz partisining harakatini to'sqinlik uchirib, ovoz chiqarishga ta'sir ko'rsatadi. Agar unib tutish 2 haftadan eshib ketsa, ovoz partisi oq deg'i, kekirdak o'smisi va nerv sistemasi kasalliklardan hushyor bo'lish kerak. İkinci, pat-pat, im, deyiş. Çoğun meninin sözlük eliş ünümü tövəlligende, pəqat intonasiyyəgi tayınıp, təpəkkürdeki boşluqını toldurdu. Bir türlük tətqiqatı körstilişcə, quruq baran salganda toldurulgan sözlər bək köp olsa, səbəbsiz toxtap qeliş köpüyüb kəssə, 3 yıldın 5 yıl geçə burun divanlık kesiligi qırıplar buluş xəlpigə aldın hökum qılgılı buludu. Agar söz izdiganda minutiga to'xtab qelish nisbati 12% dan eshib ketsa, yenik darajadagi bilish to'salg'usi kasalligiga giriptar bo'lish xavfi 2.7% yuqori bo'ladi ekan. Uchinchisi, gap qilganda demiz qilish. Agar gap qilganda ovozi ongsiz holda davomli tövallisa, ovoz chiqarish qiyinlashgandek his qilsa, gap qilganda roshan demiz qilsa, sozulma yürek ise iplişiş. Sozulma tosuluş karakterlik öpki keselliki katarlık keselliklerden uşar buluş gerek. Avaz çıkırış küçü öpkedeki hava ikimi terbeden kozgutuludu. Eğer yürek öpkenin iktidarı yeterlik bulmasa, diafragma muskulunun yukarı kötürülüşü küçsüz bulsa, nefesliniş muskulunun kan bilen təminlişi yeterlik bulmasa, ünümlük hava ötküzüş miqdarı azıyıp kesse, avaz çıkırış qiyin buluş. Gep kılgandaki avaz davamlıq tövən buluş əhvali görüldü. Kesellik ceryani qanç iğir bulsa, avaz küçünün acizlişi şünç roşen buludu. Hatta bir iğiz gep kılsa, bir dem aram alıdı. Bir iğiz gep numu toluq digili bulmaydı. Tötünçi, gep sözü mücümel buluş. Menge qan tomur tosuluş. Menge qan tüşüş qatarlıq, menge qan tomur kesellikleri həm də Parkinson kesili. Alzheimer kesellikke qatarlıq, nerv çekiniş xarakterlik keselliklerinin əmnisi də gəp sözü eniq bulmaslıq alamətləri görülüdü. Menge qan tomur kesellikke də daim putqol mağdursuzlanış, cavqay maymaq bulub geliş qatarlıq kesellik alamətləri görülüdü. Parkinson kesili bimarlarda tavuş tövəlləş görülüdü. Alzheimer kesellikki bimarlarda söz tepiş qiyin buluş görülüşü mümkün. 5. Avazdan yuqarı tövən normalsızlıqı. Gep kılgandaki avaz birdem yuqarı birdem tövən bulup, nervi xarakterlik avaz çıxırış tosqınlıq uçuraşta köp görülüdü. Avaz çıxırış əzalardaki muskullarının yigilişi, paleşliniş, hərkətinin maslişi, tosqınlıqı uçuraş qatarlıqlardan kilip çıxıdı. Bu, menge qan tomur kesellikki, baş, işçi ösmisi, yalluq, köp qozgılıdığan qetişiş, eğir dərəcədeki muskul cansızlanış kesili, Parkinson kesili, qatarlıq kesalliklərinin signalı buluşu mümkün. 6.
intonatsiya tüz bolish. Gap qilganda butun jarayonda bir xil intonatsiyada bo'lsa, yuqori tuvan, to'xtash qatorliq intonatsiya o'zgarishi kamchil bo'lib, xuddi bir telegramma yo'llash apparatiga o'xshash bo'lsa, bu balkim xomushlik signali bo'lishi mumkin-ku.

0: Dorunon çendürüşüdün körü bilan. Asker teş. Dorini dorunon çendürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilan ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytiyor. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərs xansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anglıqçı dostlar. Bu sahibimizde tonglatqu ishkining kayguanining sovutish unumi nachar bo'lsa, emliqini qandoq o'lchash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bir parça A4 qog'ozni elib Tonglatqunun işkinin yocuqa qıstırıp, işkini yepiş. Əgər qayğazını asalla tartıp çıxarğılı bolsa, emlik üçün konurab getkərlikini, tazalaş ya ki almaş turuşqa toğru kilidigallıqını düşəndirdi. Əgər tartıp çıxarğılı bolmasa, emlik üçün yaxşı ikkəllikini düşəndirdi. Yattın çayının beşi da hava ısıq bolğaçqa, tonglatqunun ishlatilish qitim soni zo'r darajada eshib, ichimlik, marojni eshib qolgan

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Adıkerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuşla terminalı da maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı bulurdu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündah mezmulla boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Merkezi Komitet, Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti işhanesi, Tor'da köngül içiş boyunca kollektif bivastı körüstüştüki kalaymıkan ahvalını tüzeydi. Atınım rayının ticaret soğudu muhitini alalaştırışta ötkelgi hücum kılış hareketini algı sılcıtış ahvalı boyunca urlaştırış yığını da ticaret soğudu muhitideki cahil illetlerini tezden tügütüş takitlendiği digen haberlerde iktinadı bulundu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde Hüsün Tüzeş Dukunu'da botulin haksız okul kılınıp işçi hizmetçi zehirlense tölem cevapkarlığı kandak ayrılıdı digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb veriş səhifimizdə Quça şəhəri iş haqqını nesi qaldırış macralarını bütün cəryallıq baş qurub kontrol qılıb, kelişimini ada qılışının yoxqı çıxışını tosti digən məzmun diqqınladı boludu.
3: Əmdə deyiqdanla, bugünkü qanunsızgi həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolusun. Qanun xəbərləri
2: Yakında Merkezi Komitet, Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti işhanesi Çinlan, Tor'da köngülü içiş boyunca kollektif bivastı körüstüştüki kalaymıkan ahvalını tüzeş, maksus hareketini kanat yaydırış toğırsıdaki uhturuşunu ilan kıldı. 2026 yıllık Çinlan yürüyüşlük maksus hareket planı uğurlaştırışı boyunca, Tor'da köngül içiş boyunca, kollektif bivastı körüstüş sahasındaki meselelerini tüzeşini küçüğe etiş için, bütün memleket dairesi de 2 aylık Çinlan, Tor'da köngül içiş boyunca, kollektif bivastı körüstüşüdeki kalaymıkan ahvanı tüzeş maksus hareketi kanat yaydırılıyordu.
3: Xizmet nişanı da məxsus hərkətini qanat yaydırışı arqılıq, könlü içiş boyunca kollektif bivastı körüstüşünün hesabat numarını tızımğa aldırış, qayda lahiyyələş, körünüş təsiz qılış, əzalanın hərkətini qeliblaşdırış, qoramıqı yetmigənlərini torda qoğdaş qatarlıq cəhətlərdə saxlanğan gəvdilik məsillər mərkəzlik tüzütülüb, bir tərəb qılış, cazalaş və aşkarlaş arqılıq alaqıdar supa və MCN aparatlarının başkuruş mesuliyeti çıngıtılıp, kollektif körüstüş hesabat numarının ticareti kılıplaştırılıp, yakşı bolgan torda kollektif körüstüş ekologiyası berpa kılınıp, kollektif körüstüş kespalıdının sağlam taraqiyatını hakiki ilgiri sürüş işka aşırılıdı.
2: Tüzeş nuqtuluk məxsus hərkətin məzgilidə köngül içiş boyunca kollektif körüstüş nuqtuluk çördülüp, tövendiki 6 xil məsələ tüzülüdü. Birinci, kollektif körüstüş hesabat numarını tızımğa aldırıp işiltişte qaydığı xilaplıq qilish. İkinci, kollektif bivastı körüstüş arısıda yaki kollektif bivastı körüstüş əzaları arısıda belgelemegi xilap halda piki qilip pul mukapat berişki qızıq duruş. Üçüncü, muvafiq bolmagan kollektif bivastı körüstüş usulunu qolunup pul mukapat berişki yetekleş. Törtüncü, kollektif bivastı körüstüşünün məzmunu çakına naçar buluş. Beşinci, kollektif bivastı körüstüş

0: haqiqiy o'stirish kerak.
1: Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Korxonalarning nesi qolgan pulini kuchayib aniqlab, korxonalarning mablag' yurishtirish ehtiyoji bilan bank mahsulotlarini qo'sh yo'nalishlik tavsiya qilish mexanizmi barpo qilish ustida faol izlanib, korxonalarning mablag' yurishtirish qiyin bo'lish, mablag' yurishtirish qimmat bo'lish masalasini kuchayib hal qilish kerak. Yuqori unumlik, qulaylik bo'lgan ma'muriy ishlar muhiti barpo qilishni tezlatib, to'g'ri chiqarib bo'lingan bir ishni yuqori unumlik bejirish turlariga qayta qarab chiqib, kasb tartibini uzluksiz a'lolashtirib, ish bejirishni qulaylashtirish saviyasini o'stirish kerak. Nazorat qilish, boshqarish, qonun ijrosini qalablashtirish saviyasini o'stirib, savma qilib, korxona supsig'i kirish islohotini tez olg'a siljitib, korxonalarga chetishliq delolarni bejirish vaqtchaki o'lchimini mukammallashtirib, tijorat asosiy gavdalarining qonuniy huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dash kerak.
0: Yig'inda mundoq ta'kidlandi. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, mas'uliyatni sijil chingitib va puxtalab, masalani bayqash, masalani bejirishga topshirish, masalani tuzatish, takshirib o'tkazib olib, tizimlikdan o'chirish yopiq halqaliq mexanizmini mukammallashtirib, haydakchilik qilish, baholashni kuchaytirib, bo'shashmay kurash qilib, o'tkalga hujum qilish harakatida amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak.
1: Yig'inda butun avtonom rayonning tijorat savdo muhitini a'lolashtirishda o'tkalga hujum qilish harakatini olg'a siljitish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Aloqador tarmoqlar bozor muhiti, omil muhiti, ma'muriy ishlar muhiti, qonunchilik muhiti, ichibitish muhitini olg'a siljitish ahvolini doklad qildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam oziqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbet Tıprak programımızın alışıklarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezbunlarla anlatış birimiz.
1: Güllünüm atkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Komul şehrinin örgü memleketinin her kaysi caylarına setildi. Çöçek şehri yezilerinin işçidigan su bihetterlik Koefisiyentini östirdi degen mezmunlarını diktinlarga sunumuz.
0: Kaltız beş mahirleri sahibimizde Karkaş nayesindeki 2000 yıllarda tuğulgan yaş Bilal Tursun Baki üçme derhi kovzıkıdın kağız yasaş önerge varısı kıldı degen mezmun diktinlarda buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Şincan qoğuni poyezga kaçılınıp erkaysa caylarga toşildi Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anıqçılar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yığın taratkosu Sılıçretin abonçlar terminalda mas kademde anıtıldı hem de her vakit kaydırıp anıqlı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: تاپقان تەمىسەل چۈچۈمەل ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش باش قىيىش قۇلاق قوڭۇلداش كۆز تورلىشىش يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ ئەسكەرتىش دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88 شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى B تۈردىكى OTC دورا تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان سېرىق يۆگەي بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى گوجی ياسالمىسی. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسول. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمىسەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007 مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88
1: كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ 23 يىللىق ئېسىل مەھسۇلاتى ۋېيچاڭكاڭ ھەقىقىي تۈردە ھەم يېمەكلىك ھەم دورا ئورنىدا ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان مەھسۇلات. گۇاڭدۇڭ پىننىسى، ياڭچۈنشا، خولىنجاندىن ئىبارەت 3 چوڭ يادرولۇق دورىلىق ئۆسۈملۈككە قانىسە قوشۇپ ئىشلەنگەن. گۇاڭدۇڭدا ئۆسىدىغان 10 ئايدىن 14 ئايغىچە ۋاقىت پىشىدىغان پىننىنىڭ تەركىبىدە كېتون مول. ھەقىقىي ياڭچۈنشانىڭ تەبىئىي خۇشپۇرىقى بار. دورىلىق ئۆسۈملۈكنى ئېچىتىپ يۇقىرى سۇيۇقلۇقتا ساپلاشتۇرۇش تېخنىكىسى، تۆۋەن تېمپېراتۇردا ھۈجەيرە دىۋارىنى بۇزۇپ تاشلاش تېخنىكىسى قوللىنىلىپ، خام ئەشيا قاتلاممۇ قاتلام ساپلاشتۇرۇلۇپ، ئارىلاش ماددىلار چىقىرىۋېتىلىپ، دورىلىق ئۆسۈملۈكنىڭ ئوزۇقلۇق تەركىبى ساقلاپ قىلىنغان. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ فۇفىنزى، ۋېيچاڭكاڭ، زەپە قاتارلىق مەھسۇلاتى بېيجىڭ ئوزۇقلۇق تەتقىقات ئورنىنىڭ بىرىكمە مېۋە كۆكتات، زىجىن لىڭجى، ئەنجى قاتارلىق يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتى بار. خۇش خەۋەر: كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ ساغلاملىق يېتەكچىسى پاتىمە مۇئەللىم 7 ئاينىڭ 15 كۈنىدە 27 كۈنىگىچە شىنجاڭدىكى كاڭفۇيەن مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەخسۇس سېتىش دۇكانلىرىدا 100 تىرانى مەسلىھەت بېرىدۇ. سوۋغات بېرىشتەك ئېتىۋارلىق پائالىيەت ئۆتكۈزىدۇ. كاڭفۇيەن شىركىتىنىڭ مەسلىھەت سوراش قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185
2: Yeşil tağlarga nazar selip süzük suğa bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp bu toprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet toprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetli radyo anlıgıcılar, Munbet toprak programısını anlaşanlarını qarşı alımız.
3: Radio anlıgıcılar, hem de kalts bir iş mahirleri sahibimiz bu içe Qarqaşnaq yesidiki 2000-nji yillarda tuğulgan yaş Bilal Tursunbaqning üjme derg qoziqidan qayg'az yasash hunariga varis qilganlik to'g'risidagi hikoyani so'zlab beramiz.
4: Qarqaşnaq yesi Purchaqchi bozori Buda kentidagi üjme derg qoziqidan qayg'az yasash kasblar baxtisida üjme dergining qoziqini paqildatib urgan ovozlar uzilmay anglanib turardi. Çılaş, qoziqını soyuş, qazandı qaynatış, yanjış, eçtiş, süzüş, qelip qıseliş, aptap qıseliş qatarlıq iş halqılardan keyin qadami üçme dərxi qoziqıdan yasalğan qağazlar köp xil iş tərtibidən ötüb, ondan ustalarının qolida asta-asta şəkilge keltürlədi.
3: Bilal Tursunbaqi aptapqı silinivatqan üçme dərxi qoziqıdan yasalğan qağazın yinik açqaç nəq meydandakı sayacılarga təpsili düşəndürdü. O mundaq dedi. Qağazni ichda diqqat qilish kerak. Zo'rmi zo'r yirtish bo'lmaydi. Oldi bilan optopqi selish jazining 4 burjikini bir necha qitim yinik chekib, qağaz bilan jazini ayirib etib, ondan osta ochimiz. Mushunda qilganda qağaz yirtilib ketmaydi.
4: Bu 2000-nji yillarda tug'ilgan yosh o'zimi tarixiy qo'zqidan qağaz yasash o'nirining 13-nji avlod varisi. 2006 yili bu hüner tunçi türkümdeki devlet derecelik gayrimaddi medeniyet maraslarını qoğdaş tizimlikige kirgizildi. Buda kentinin əzəldin üçmü dərxi qovzqadın qəqəz yasaş yurti digən güzəl nama bar bulub, kentdiki nurğun kişi bu konu hünərini bilidu. Bilalının bobisi Toxtubaqi Turdi bu hünərinin dövlət dərəcəlik varısı.
3: Ən-ənəvi üçmü dərxi qovzqadın qəqəz yasaşda ailəvi hünərxana asas qılınğan bulub, hünər əvladmı əvlad davamını çıb kəlgən. Texmi köp kişigə üzmü dərxi qozqıdın yasalğan qayğızını tunutuş üçün Bilalın dadısı daim sırqı çıxıb təşviq qılğan. O çağda Bilal texi tuluq otur məktəbdə oxu atatdı. Hər qıtımlıq tətildə o dadısıqa əgişib sırqı çıxıb körgəzmigi qatnışıb Tianjin, Çıngdao, Beijing qatarlıq nurğun şəhərlərgi baratdı. Hər bir cayğı barğanda qədimi oddi üzmü dərxi qozqıdın yasalğan qayğız həmişə hər qaysı caylardakı xiridarlarını qədiminə toxtub körüşkə cəlib qılatdı. 2023-yili Bilal Turpan Kəsbi Texnik Şöyənin sayahat baş quruş kəsbini bütküzgəndi ki, yurtu qaytıb bu hünərgi varı sıqqılışını tal edi. O, mundaq dedi. Kiçik vaxtımda bu amının qayğaz yasavat qalıqını görüb, bəki axtırıb qalğan idim. Keyin dadamğa əgişib sırqı çıxıb, hər qıl qayğaz yasaj usullarını görüb, bizdən üçmü dərx qozıqdın yasalğan qayğızımızdın təsi tepilidğalıqını, qımmətlik işgəlikini barğan seriyiz qıldım.
4: Bir parça üzme tarihi qozqıdın qağız yasaş, şah kesiş, çılaş qatarlıq 8 asaslıq iştertibidin ötküzüşke toğrı kelidu. Bir parça üzme tarihi qozqıdın qağız yasaş, şah kesiş, çılaş qatarlıq 8 asaslıq iştertibidin ötküzüşke toğrı kelidu. Bütün jaryanğa az digende 3 gün ketidu. İştərtipi mürəkkəb bulub, səvirçallıqni, şundaqla maharətni sınaydı. Şəkilgi kəltürülgən ər bir parça üçmü tərixi qovzqıdın yasalğan qayğazının həmmisi qol yünərinin harar digi tolğan bulub, özgücə tüzülüş və ayati küçki iyigə.
3: Bilal yasalğan üçmü tərixi qovzqıdın yasalğan qayğazının əvrişimliki süpti yaxşı. Mait puhta bulup, Şincan'ın içi ve sırtıdaki xəttat rəssamlarının çoğunqur yaqtırıcıqı erişken. Bilal mundaq dedi. Rəssamlarının mən yasağın qəğazdə tağ dəryalarının güzəl mənzərsini sızqalıqını görsəm, mən də alaydı muvabqiyyət duyğuz peyda buludu.
4: Ən-ənvi hünər sənətdə çıng duruş bilən billə, Bilal yenə üzlüksüz izdinib yenilik yaratdı. Şincan iç sırtıdaki mütəxəssislər bilən fikir almaşdırış, ögünüş arqılıq bu bugünkü kündə qəğəz qıyma. O bugünkü kündə qəğəz qıyma, qatlımı yelpügüc, panus qatırlıq köpxil, mədəniyyət icadiyyət məxsulatlarını tətqiq qılıb açdı. Üçmü dərixi qovzıqıdın yasalğan qəğəzinin əməli qollunış çallıqı və onundan hozırılmış xarakteri zor dərəcədə açdı.
3: Bultur 6-cı ayda Beijing şəhərinin Xotengi yardım veriş komandalıq ştabının qolluşu bilən dərəcəsi özdürülüb özgərtilgəndən kiyinki üzmü dərx qozqıdın yasalğan qayğız kəsblər vaxtısı rəsmi yeçildi. Bilal ailəsinin kasıbxanısı mas qədəmli sübdünü aşırıb dərəcəsini özdürüb, Baxçı rayonu o bütünlə yenidən makallaşdı. İşləb çıxırış şəraiti texmi yaxşılandı, yasaç hünər sənidi texmi xiliplaşdı. Üzmü dərxi qozqı qayğızın məhsulat miqdarı sübti yuxarı götürüldü. Bilal mundaq dedi. İlgiri ailəvi hünər xanının adam küçü çəklik oranı tarı kiçik bulub, bir ildən köp olğanda 10 min parça üzmü dərxi qozqı qayğızı işləb çıxıratdı. Bugün gündə yıllıq məhsulat miqdarı 20 min parça buluvatıdı. Yıllıq kirməmiz mu əsildik 250 min yuanı yetməzlikdən köpüyüb 400 min yuan ətrafıqı yetdi. Zakazın avad məzgildə xeridarlar əmişə 20 ay hətta 1 ay burun zakaz qılıdı.
4: Bugünkü gündə Bilal hər günü kəsblər bağçısıdı durub, üçmü tərixi qovzqıdın qəğəz yasadlı qalmay, yenə sayahatçilərgə ülgü körüstüb, onlarqa yasaş önürünü düşəndürüb, sayahatçilərini öz qolu bilən tutuş. Qayrı-maddi mədəniyyət maraslarının cəlibkarlıqını bevastı sınaş imkaniyyətigi eygə qıldı. Tarqıtış yollarını kengaytış üçün, O, yana qısqısın hesabat numarı ecib, üçmü tərixi qovzqıdın qayğız yasaşının bütün jaryanını daimliq sürətki elib, həqiqi körünüşlər arqılıq konu hünərini namayan qıldı. Torda iqim miqtarını cəlib qılış, tor sırtıda sınaş, torda və tor sırtıda əm türtkü buluş arqılıq üçmü qayğızı və mədəniyyət icadiyyət məxsulatlarının setiliş yolları teximi kengaydı. Nami teximi tonuldu.

Yakında 2026 yıllık memleket boyunca başlamış karhanlar Şincan'a giriş ürün sefer udulaştırış paliyeti ürün şehirde muhabbiyatlık ötküzüldü. Bütün memleketteki 21 ülke, 6 rayon, Bivas'ta karışık şehrinin yez ilgiliki yez tarmaklarından gelgen alakadar kadınlar, Şincan iç sırtındaki 330'un artık yez ilgilik başlamış karhanesi. Yezgilik mesbatlarını seçbiliş soğudu giri, elektronluk soğudu süpsi Katarlık karhalarının mesbolları bu kıtımkı paliyatı katlaştı. Paliyette yezgilik mesbatlarını pişiklaş Bakçı rayonu, Erkin soğudu sınak rayonu hem halkara kurukluk portu, ayrı port etraf kesipler Bakçı rayonunda tekşürüşünü teşkilleri kanıt yaydırıp, Şincan'ın yezgilik mesbatlarını pişiklaş kesipge soğudu geri çakış, tunuşturuş hem de açlık, yak pişiklaş, çarı mesulatlarını pişiklaş, meyve köktat hem özgeci yezgilik mesulatlarını pişiklaş, pinvey, şincan, yakış mesulatları işlep çıkırış bilen setişini odalaştırış katarlık 5 meksus meydan paliyeti ötküzüldü. Paliyette dikkat, açlık, yağ hem çarvıcılık mesulatlarını pişiklaş, paktı tokumçılık, meyve köktatlarını inçik pişiklaş, akıl yezgilik mesulatlarını setveliş, setiş, yezi ilgiliki medeniyet sayahatini yuguruş katarlık noktuluk sahalarga merkezleştirilgen bulup, çonkur kenişiş delcaydı uzunlaştırış arkalık nek meydanda 55 türde kilişim imzalanıp, imzalangan kilişim sonması 6 milyar 342 milyon yuenge yitip, Şincan'ın zamanıvi yezi ilgilikinin sütünü öztürüp önümüne aşırış, yezgilik mesulatlarını İşlep çıkış seçtiki koş yönelişlik yolunu ravallaştırışka kapital, kuvveti ve kesip hayatı küçük koş oldu. Paliyat mezgildi yana Pinvey Şincan yakış mesulatlarını körgezme kılıp setiş, elektronluk soğudu bivası körstüp setiş, yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş, hem yemeklik pişiklaş, uğraş, kaçılaş, lahiyesi ve körgezme kılış katarlık 5 udullaştırış paliyeti ötküzülüp, bir türkün mudası bar karhalarının çoğun kur udullaştırıp tek şürüşüge türkü bu oldu.

Govyan Akparat İşkansı yakında yeni musafirdeki küreş kılgıçlar Cungo ve Çet El muhbirleri bilen görüş yığını ötküzdü. Cungo Tömür Yol Yük Sandıkı Transport Çek Mesuliyet Şirketi Köpkül Şekillik Birleşme Transport İşleri Bölümü Növeç Poiz Ticaret Bölümünün Mesuli Wang Hao yığında Koğun'un poizga kaçınıp Şincan'ın çıkış hikayesini bayan kıldı. O mundak dedi. Yakında bir dostum Bivas Körüstü Üydün Şincan'ın koğununu setivelip eşya obrot uçurunu tekşürgende ilgiri ayırplan bile toşulgan koğunun bu kıtın poiz bile toşulgalıkını baykıdı. Koğundun ibaret toş vakt ünümüge bolgan telepina yukarı koğundun ibaret bu kıl yeni meyvedan poiz toşuluşi tömür yol eşya obrot mesfatlarının tez yet güzüş karhalarının itiraf kılışı erişkelikini ispatlaydı. Vankav'nın əslişçe aynı çağda Şincan tez yollanılarının Şincan'ın çıkış kıyın buluşu, Şincan'a kiriş astı buluş meselesini həl kılış üçün, o hizmettaşları bilen tez yetküzüş karxanısının birinci sepigi çoğun çöküp, təkşürüp tətqiyt kılıp, ötkəl qocum kılışına kanat yaydırıp, posolkilarını ambarğı kirgüzüş, posolkilarını ayırıp ambardın çıkırışkıçı bolğan her bir halıqla,

poyizlarının tertibini retlep, cipsilaştırış vaktini inçik hesaplap, nöbetçi poyizlarının toşuş lahiyesini el alaştırıp, ahırda bütün musafirlik eşya obrotunu yoçuksuz cipsilaştırışını işe aşırgan. Boşaşmay tiriş arkalık ular Ürümçü'nün Şiyengi barıdığan karlaylısı tez toşuş nöbetçi poyizi ve Şiyengi'nin Ürümçü'nü barıdığan Yipek yolu elektronluk soğudusu nöbetçi poyizinin muvaffakiyetlik berpa kıldı. Bu iki nöbetçi poyizinin yürüyüş vakti 38 saat içinde kontrol kullanan bulup, adetki yük poyizini siliştirganda 10 saat kıskırap, tez yetküzüş elektronluk soğudu mallarının toş ihtiyacını tekmu yakışı kanat, kandurdu. 2025 yılı 4. ayının 10. günü nöbetçi poyiz her gün koş yönelişlik katnaşını işe aşırıp, Şincan'ın kirip çıkıdığan tez süratlik eşya obrotu yolunu berpa kıldı. Koş yönelişte katnaydıgan bu nöbetçi poyiz avarayının təsirgi az uçurgaçka, del vaxtıda buluş nispeti yukurlap, malının ziyanı uçuruş nispeti tüvellep, tez yetküzüş elektronluk soğudu karxalarının yaktırışı girişti. Nöbette toşulgan tez yetküzüş elektronluk soğudu malları cemi 170 milyonga, türmü 12 min kılığı yetti. Wang Hao mundaq dedi. Karlaylısı tez doş nöbetçi poyizi'ye yüklengini yurttaşlarından kirmini aşırış ümidi. Yipek yolu elektronluk sodisi nöbetçi poyizi köpçülüktün poşta hakkını götürüş ümidini işe aşırdı. Bizden kılvatkınımız pekat eşya obrotu mesulatı bulupla kalmayı belki bir iktisadi vazite. Bu del biz bu bir evlat tömür yol hadımlarının devir bilen maz kademde ilgirleşimizdeki en yakış şekil.

Növətdə Yenji nahiyəsidikə 11 min mo küzgü buğday arqa arqadan orlışqı başladı. İlgirki yıllardakigə oxşumaydığını, buğdaylıqdakı buğday qurları arasında qonaq maysılarının qol tartıb baraqsan özüçidək yeni mənzərə köpüyüb, buğday bilən qonaqni kirishtirib teriş yeni əndisi yıldı bir qitimla osul elinidigan buğday etizinin bir yerdin qoş osul elişdək hayati küçünü urğutdi. Denzil Bazri Bağ Kert kentide çoğun tüptiki kumbay yıllar uyaqtın bu yaqqa toxtumay ötüvatkan, altın renglik buğday dolqulları közni yumup açıqça buğday danlarığa ayılınavatkan bulup, terikçi Uvendin bu yıl 300 mu yerde sınaq terikçisi terigan küzgü buğdaydın mol hosul elinip, buğday başaqları toluq dan tutup, mo beşi hosulunun 500 kilogramğı yetişi mölçerlendi. Wovendin mundaq dedi. İlgiri buğdayla terip yılda pekat bir qitim hosul alattuq. Ünimi çeklik idi. Bu yıl men küzgü buğdayga qonaqni kirishtirip teriş endisini sınaq qılıp, ala sipetlik buğday sortini tallap işlettim. Bu sortinin yetip qelishki taqabilçallıqı yaxşı, hosuli yuqori. Onun üstige bu yıl hosul nahayti muqim boldi. 300 mo yerning hammasiga bu yurish texnikini qo'llanib, yuqori palla mazgili bilan taqashtirmay terib, qonaq bilan bug'doy bir-birini to'liqlab, bug'doy hosuliga taxli yetkizmadik. Yana yilda bir qitim pishadigan qonaqdan ortiq hosul elib, kirimimizni ochdi. Hozir bug'doyning mo 5 hosulining 500 kilogramga yetishi mo'ljallanmoqda. Qonaqning o'sishi nihoyat yaxshi. Bug'doyga qonaqni kirishtirib terganda mo 5 kirimimiz 500 yuanga yetishi mumkin.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçidə azraq yamğur yeğib keyin hava tutuludu. Temperatura 20-28 Celsiy gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanudu. Temperatura 16-29 Celsiy gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-31 Celsiy gradus qıcı. Ğulcıda hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 16-33 Celsiy gradus qıcı. Bortalada hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 18-32 Celsiy gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 22-34 Celsiy gradus qıcı. Kötünde hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21-34 Celsiy gradus qıcı. Şehanızda hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 22-36 Celsiy gradus qıcı. Sancıda hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 24-32 Celsiy gradus qıcı. Qomulda hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 28-41 Celsiy gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 31-44 Celsiy gradus qıcı. Korluda hava uçuk bulup keyin azraq yağmur yağıdu. Temperatura 31-39 Celsiy gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 24-40 Celsiy gradus qıcı. Atışda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 23-37 Celsiy gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 24-40 Celsiy gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 26-38 Celsiy gradus qıcı. Ürümçidə azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 20-28 Celsiy gradus qıcı buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançalık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı o. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 6. günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinpingning asosiy qatlam xizmat usuli to'g'risidagi bayonlaridan uzundilar nashr qilinib tarqatildi. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chin turilib, xalqning baxt saodati davomliq oshirildi. Boshuji Xi Jinpingning Jongo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zi butun armiyada qizg'in inkas qo'zg'adi. 1 iyul ordeniga erishguchi Oqas Sulayman Charuvchilik rayonida necha 10 yil sayyora kesal ko'rib, charuvchilarning sog'lomligini qo'g'dadi. Joyla tarmoqlar kelgan mazgildagi bexatarlik mudofaa to'rini zich to'qimoqda. Venesueladagi yer tavrashda qaza qilganlar 3342 ga yetdi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtinglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Muhbir yıkında Bengal'da ziyarette bolgan mezgilde Koç Koyla'da şu caydaki amminin Cungo'u bolgan dostluk hissiyatını yes kıldı. Şopurla, perivot almaştırış noktasıdaki hizmetçiler, adetteki şehir ahalıları Cungo hakkında toktalganda kelişi valgan dekla Cungo'nu düşünümüz ve itiraf kılımız dedi. Bazıla Cungo türü yolunu tehimara vallaştırdı. Sepergi çıkışka tehimi kolaylık yarattı, deyişti. Yani bazıla Cungo bizden terakkiyatımızı yardım berdiğen hakiki dost, deyişti. Noposi tahminen 170 milyon bolgan bu devletki nispeten, Cungo Bengal ul esle hemkarlık türü şu cayının terakkiyatıga hakiki hareketlendirgüş küş koşmakta. Cungo karhanesi meblağ selip kuruşunu üstüge algan, Bengal'daki toluk yep kaletteki yukur süratlik tuncu taş yol, Dakka şehrine aylındıgan yukur süratlik taş yolunun umumi uzunluğu tahminen 48 kilometre bulup, Dakka bilen Bengal'ın şimali, şark şimalıdaki sanayet rayonunu tutaştırdı. Hem de nurgun devlet taş yollarını tutaştırdı. Hazır bu türünün tuncu bölgedeki 18 kilometre yol işilişki karıştırıldı. Dakka şehrine aylanıdığan yukur süratlik taş yol terakkiyat çeklik mesuliyet şirketinin baş ticaret emeldarı Aftabip Hüseyin Han'ın tanıştırışça, Dakka kündüzü eğir tipteki yük avtomobilleri ve yük avtomobillerinin şehir rayonuna kırışını çekleydiken. İlgiri yük avtomobilleri daim şehir sırtıda üçere tutturup saklaydıken. Yol yürüyüş vaktiga kapalet kılış tesiken. Şehrin aylındıgan yukur süratlik taş yol her vakit işletkili boludugan tez süratlik yolu iyi kıldı. O mundaq dedi. Tör bütün liniye bu iş bütkendin kiyin, əslideki 4-5 saatlik, hatta unudu mu uzak musafe, 1 saat ki kıskıraştın ümit ba. Yezgilik mesulatları obrotti, zavutlarının mal kırgızış çıkırış ve rayon iqtisadının ayınış ünümü mu şununla əgişip yukur götürüldü. Tör yol yüzü kuruluş direktori Nazmus Sakif mındak dedi. Tuprak şaraitinin təsirde Bengal'nın kısmen yol yüzünün yük götürüş küçü ve mokimliği yeterlik emez. Şunu bilen bir vakitta şu cayda yol yasaş materialları nispeten kemçil. Nurgun materiallarını import kılışkı doğru geliydi. İlgiri bazı cayla yani terlığı etizi topsi bilen hış pışırıp yol yasap terlığı yerge təsir görsetti. Şu cayının yolu yasaş emeli ehvalıgı karta Cungo türü de yerim mezmot yol yüzü ve polat çıvıklık top tosş temi katarlık teknikla kullanılgan. Bu hem tür tenerhini tövbe

0: 77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılendi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Radio anglıqçı dostlar. Bu sahibimizde tonglatqu ishkining kayguanining sovutish unumi nachar bo'lsa, emliqini qandoq o'lchash kerak degan mazmun qiqtinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bir parcha A4 qog'ozni elib Tonglatqunning ishkining yochqiga qistirib, ishkni yepish. Agar qog'ozni osonla tortib chiqarg'ili bo'lsa, emlikishning ko'nirab ketganligini, tozalash yoki almashtirishga to'g'ri keladiganligini tushundirdi. Agar tortib chiqarg'ili bo'lmasa, emlikishning yaxshi ekanligini tushundirdi. 7-oyning 5-ida havo issiq bo'lg'achqa, tonglatqunning ishlatilish qitim soni zo'r darajada eshib, ichimlik, marojni Eşip kalgan korumalarını pat-pat elip, soğuk hava üzliksiz sırtkı çıkıp getirdi. Eğer emligü çın bolmasa, kompresor davamlıq ayılınış arqılıq tövən temperaturni saklaşkı doğru keledi. Bunun bilen tok serpiyatı eşip, yemeklikni yeni peyti saklaş önümümü tövəlləydi. Qağaz bilen ölçeş ən addi özü təkşürüş usulü. A4 qağazını yerim katlap, tonglatqu işkinin töt bolonuğa koyup, Bir qitimdən ölçəyimiz. Əgər məlum bir cayda qəğəzini yenik tarsısıla seyirləb çıxıb gətsə, bu cayının emli gücünün yaxşı əməsliqini düşəndirudu. Köp qısım, emlinişinin çıng bolmaslıqı qonurğallıqdın əməs, bəlki resinki pürülmüsüge yeməklik qaldıqları, ya ki çan tozallar qısılıb qelib, sömürgeli bolmaslıqını kəltürüb çıxarğallıqdın boludu. Qona çiş çotqısını çiş pastısıqı tək güzüb, Pürülmelerini çotkılap yuyup, andın öl latı bilen sürtüp kurussak, emliqi əsligi keledu. Eğer yuyup bolğandın keyin yanala çın bolmasa, andın emli güçünü almaştırışını uyluşuş gerek. Bugün bir parça qağaz bilen tonglatqunın işkini ölçep yıqın. İşkini taqaşqa küçük etmese, tok bulumu tecilip kaladu.

0: Kadrolik Qoğdaş rayonuna üzüksüz ekip girdi. Suluk yerini başkurguçu Qoğduguçula su başlaş östüngideki şakşumba o çöplerini böleklerge bölüp tazılıp tosuk nuhtularını ravallaştırıp su yetküzüşünün ravallıkı kapaletlik kılıp su yetküzüşteki ziyanını azaytti. Hem okşumağın tevelik rayondaki yepinci ösümlükle kuş türlerinin tarqılış ehvalığı asasen rayonga vaqtqa ayırıp dəl cayda su toluqlaşını yolga koyup ətivarlıq su kuşları yaşaydıgan rayon, komuşluq iptidai suluq yer, belicallarını köpetip yetiştirdiğen teyiz sahilinin su işiltiş ihtiyacı aldın kapalatlı kılıp bastırıp suğuruş arqılıq su baylıqını ısırap kılıştın saklandı. Manas Devlet Suluk Yer Bağıtçısı Başkuruş İdarısının İdarı Başlığı Zhang Jianqun mundaq dedi. Yakınki mezgilde davamlaşkan 40 graduslık yukarı temperatura Suluk Yer Bağıtçısı'daki su rayırının parığı ayrılış miktarını körnerlik aşırı vetti. Biz ilmi su toluklaş salmakını zoraytıp su yüzünün eslige kelişi ve kengeyişige hakiki kapalatlı kıldık. Hazırgıça 9 milyon kubmetrge yakın suni tolukluduk. Manas Devlet Suluk Yer Bağıtçısı dünyadaki pesil kuşları köçüdügan 3-nji liniyaga jaylaşkan. Pesil kuşlarının muhim makani ve köpüyüş orni. Uda davamlaşkan yukarı temperaturluk havarayı suluk yerinin su ornini sel töbelletip, ösümlük topunun işlep çıkırış küçünü acizlaştırıp, ekologiyelik ıhtıdarını töbelletip, belik raklarının ösüşüge təsir getküzdi. Bu cayda ekologiyelik su toluklaş arqılık, suluk yerinin su kölemi mukum əsrge kilip, sunun ayrılış ıhtıdarı sicil küçeydi. Zhang Jianqun mundaq dedi. Bu yıl suluk yer bağıtısı da akkotan, kökkotan, külren yavağaz, belikçi çayka, kurguy katarlık pesil kuşları ilgirki yıllardakiden körnerlik köpeyip, növette 30 mınga yıkıllaştı. Hazırki ekologiyelik su toluklaş suluk yerdeki ösümlükle ve mikro canlıkla katarlıklarının yaşaş şaraitini ünümlük yakşılap, pesil kuşlarının köpeyişi, çöcülerini bekşinin açkuşluk mezgilini yeterlik yemeklik menbesi bilen teminleydi. Keyinki kademde bu suluk yer bağıtısının ekologiyelik muhitiga davamlık dikkat kılıp, suni ilmi, ünümlük toluklap, pesil kuşlarının suluk yer bağıtısı da yaşaş, turmuşunun bir hater sağlam, tertiplik buluşuna hakiki kapalet kılımız.
1: Yakında bütün şehirdeki meslek taamları cem kılıngan taamları kattımeri ikisi, 2026 yıllık Şincan Aşbazlar Bayramı hem Aşbazlık Mahareti Almaştırış Musabakısının destlepki musabakısı Xoten Bekti, Xoten Keşlik Bazarı Huanhu Dukunu'da ötküzüldü. Xoten Vilayetidiki Meslek Taamlar Karhanaları, Kespi Mektep Okutukçı Okuğucuları Katarlıklar bir yerge cem bulup, aşbazlık mahareti üstüde fikir almıştırıp, tecrübe almıştırıp, aşbazlık emeli meşgulat seviyesi cehette bir sahnede besleşip, köpçülükke bir meydan Meslek Taamları Katısı yaptı elip geldi. Kaşteşi Zıhi Kavupi, Teyci Polosi Katarlık her kıl meslek taamları közünü kamaştırdı. Faaliyet meydanada musabıkıya katlaşkan mahirler tertiplik alda materyal tayarlap, kazanda pişirip, musabıkı kaidesi boyunca korumu tayarlaşını tamamladı. Bahalı hocaların ah meydanda tem, şekil, meşgulat ölçümü Katarlık ölçemler boyunca birbirlep numar koyup, musabıkının numar koyuş uçurunu bütün ceryanda mas kademde hatırladı. Etraptaki amma kademini toxtutup, türlük özgüce meslek taamlarını tayyarlaş tertipini görüp, hotenin özgüce korumaları, özgüce kavap ve peçini preniklerini pişiriş ünersen idini yakın ağırlıktan haberdar buldu. Xoten Kespi Teknik Şöyen, Cunguca, Garipca Peçini Prenik Üner Sanayi Kespinin Mesuli Süntiyenlen mundaq dedi. Mən yetekçi okutkıcı ve musabıqıya katnaşkıcı salahiyeti bilen musabıqıya katnaştım. Bir xil renglik çürük peçini əsrim bulup, tabii meyve köktat paraşükünü tallap, işletip, rengini tənşep, ən-ənvi çürük püşürüş ünersen idi de çıngdırıp, şekil çıkırış ve reng maslaştırışta yenilik yarattım,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Gemini katnaş sakçılarının AI akli iktidarlık göz aynakını işe giriştirip, akıl kanun icra kılış yeni motorunu kozgat kalıqı doğrusu da toktulumuz. Gemini Nayelik Gönen İdarisi katnaş başkuruş çoğun ətirti akıl sakçı işleri kuruluşunu sicil çoğun kurlaştırıp, yol katnışı boyunca kanun icra kılış ünüm iktidarını östürüp, kanun icra kılış hareketini kalıplaştırış üçün yakınki küllerden buyan AI akli iktidarlık göz aynak kanun icra kılış cabdukını umumiyizlik işiltip, pen tekniki vasıtası arkalık tevellikinin yol katnaş bihaterlikini başkuruş hizmetine küç koşup, yol bihaterlikin müdafiye sepini bütün küç bilen müstehkemledi.
1: Bu qetim işqi kirishtirilgan AI akli iktidarlık göz aynaki yukarı eniklikta süratki eliş, akli iktidarlık perklendiriş, şu vaqtning o'zida yetkizish qatorliq iqtidorlarni bir gavda qilgan. U ilg'ar AI hisoblash usuli va Gong'an qatnash boshqarish orqa supsi sonliq ma'lumot ombiriga tayinib, yo'l qatnash qonuniga xilof qilmishlarni tez farqlandirish, dal joyda oldin signal berishni ishqa oshirdi. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari, saqchi yordamchilari bu uskunani taqib çarılıp tekşürüşünü kanat yaydırganda, ötü vatkan avtomobillerinin numar taktisi, şopırlarının çıray uçurunu her vakit ilgilep, dakiki işçide sanlık melumat ambarı bilen seliştürüşünü tamamlap, yıllık tekşürüş müddeti ötüp kesimi tekşürtmeslik, sakta numar taktisi esiş, adese tuğdurup keçip gitiş, paravasız avtomobil haydaş katarlık, noktalık katnaş kanunuğa xilap kılmışlarını del cayda perklendireleydu. Hem avazlık eskertiş arkalık vaqtida eskertip, bir tarafdan çarılap tekşürüş, bir tarafdan perklendiriş, bir taraf kılışını işqa aşurdi.
0: Gemini Nayelik Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirtinin Muavun Başlıqı Liu Zhigang mundaq dedi. Ən-ənivi kanun icra kılış əndiyisi bilen seliş durğanda AI akli iktidarlık köz aynikide kanun icra kılıkçı hadımlarının kanun icra kılış terminalini elip yürüyüşü hacetsiz bolğaçka vazifi icra kılıvatkan sakçıla ünümlük azat kılınıp yolunu çarılıp tekşürüş ünümü östürüldü. Bulup mu etigen keştiki yukarı pelli mezgili, nuhtuluk yol böleklerini başkuruş tezgilleş ceryanında kanunu kılap yoşurun hevplerini tez hüretle redke turguzup tekşürüp katnaş kıstançılıkını azayt kılıp oldu. Şunun bilen üskünle kanun icra kılışının pütkül ceryanındaki ünsün materyallarını mask edemde hatırlayıp kanunu kılap delil ispatlarını mükemmel mukumlaştırıp hem kanun icra kılışının adıl boluşuğu kapalet kılıdı. Hem kanun icra kılış tertibini ünümlük kalıplaştırıp alakadarlarının kanunluk hukuk menfaatini hakiki kogdaydı.
1: AI akli iktidarlık gözlerinin işe giriştirilişi, katnış kanunuğa xilap türlük kalayma kançılıklarını ünümlük çöçtüp, yol yüzüde kanun icra kılış ünümü ve doğruluk derecesini hakiki östürüp, tevellikteki yol yürüyüş tertibini yanımı kalıplaştırıp, yol katnış bihaterliği müdafiyesini menbeden müstehkemlep, keyinki baskışlık daimlaşkan pen teknik boyunca kanun icra kılışka puhta asas saladı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlayışlarını karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Şincan Tömür Yolu'nun yazlık yolcu toşuş hizmetinin başlangıcı. 62 günde 12 milyon 700 bin adam kıtım yolcu toşuş mülçerlen geldiği doğrusu da sözlep birimiz. 7. ayının 1. günü, Tömür Yolu'da cemi 62 gün devamlaşıdığan yazlık toşuş başlandı. Şincan Tömür Yol tarmakları 12 milyon 700 bin adam kıtım yolcu toşup, 2025 yıllık yazlık toşuştun 1.9% eşini mülçerledi.
2: Bu yıl yaz mezgilde seyahatçiler köp bulup, köp yolcular iqimi devriyiliki uzak, çokka kımmeti köp. Keyingi mezgildeki yolcular iqimi aldınki mezgildekiden yukarı. Şincan içtide ülke halkı edigen yolcular iqimi tengcalleniş, poizgı ulturuş ağırlığı uzak, yolcular emrah buluşup, sepergi çıkış bir kadar köp buluş, Katarlık alayiyedilikler görüldü. 6 ayının ahırıdan 7 ayının 15. günü geçe bolgan mezgilde Ali, Otra başlangıç mekteplerdeki yazlık tatilge çıkıp öyge kaytıdıganlar ve tukkan yoklaydıganlar, seyahatge keledigan yolcular iqimi girelişip yazlık tatildeki tunci yolcular iqimi yukarı pellisi görülüşü. 8. ayının 15. günüden 9. ayının başlarıca seyahatge keledigan yolcular iqimi bilen okuğucularının mektepki kaytışı, yeni okuğucularının tızımga aldırışı ve uruk tukkalları Hemrah buluşu Katarlık yolcular iqimi yüksek derecede girelişip, yazlık tatildeki ikinci yolcular iqimi yukarı pellisi şekillenişi. Bolup mu 8. ayının ahırıdan 9. ayının başlarıca mektepke kayıtkan okuğucularının poizgı ulturuş ihtiyacı küçülük bulup, Şanghay, Wuchang, Şangçu Katarlık Şincan'dan çıkıdığan yönlüşlerge seper kılış ihtiyacı bir kadar çoğun buluduğallıkı mülçerlendi.
1: Yazlık tatillik yolcu toşuşta seferge çıkış kanuniyeti ve alahidlikige asasen Şincan Tömür Yol tarmakları 3. pesilde 86 cüp yürüyüş haritasını icra kıldı. Bunun içi de Şincan içi de 58 cüp, ülke halkıgan 28 cüp var. Bu asasta Beijing Garbi Vokzali, Şanghay, Wuchang, Chongqing, Chengdu, Lanzhou Garbi Vokzali Katarlık ölkü halkıgan yönülüşlerdeki vakitlik yolcular poizidin 11 cübni orlaştırışını, Ulca, Kütün, Karamay, Şihenze, Korla, Kaşkar Katarlık Şincan içi yönülüşlerdeki vakitlik yolcular poizidin 17 cübni orlaştırıp yolcularının sepergi çıkış ihtiyacını kandırışını planladı. Tömür yol tarmakları yolcular iqimi ahvalığı asasen devamlık vakitlik yolcular poizinin katnaş layihesini muvafık paytda tengşep, toşuş küçük kapalitini yanımı küçetmekçi boldu.
2: Şincan seyahatçiliki avat mezgilinin yetip gelişige ergeşip, Şincan tömür yol tarmakları seyahat maksus poizini Katnetiş salmakını küçeytip, yazlık toşuş mezgilide 28 kitim seyahat mahsus poyuzi silişini planladı. Bunun işçi de kursluk seyahat mahsus poyuzi, Shindongfang tez poyuzidin 4'ni. Tianshan namlık poyuzdin 3'ni uğrullaştırıp, devlet işçi ve sırtı seyahatçilerinin seperge çıkış ihtiyacını bütün küçü bilen kandırdı. Mahsus poyuz musabisige, Xalq örüp adetini his qilish, bir aile kişileri sayahiti, salqındaş sağlamlıq boyuca kütünüş qatarlıq, köpmenbelik başdeyma məzmunları mas qadamda yolğa qoyulub, poizga mulazimet xadımları səplenib, bütün musabıda sayahatçilerinin rahat səpər qilishiga kapaletlik qilish yaxşı işlenib, mədəniyet bilen sayahatının yuğurulub, yuqur sifatlik tərəqqi qilishiga küç qoşuludu.
1: Dikkat, yolcuların seferge çıkışıdaki güzel tesiratı merkezleştirilip, Şincan'ın her kaysi caylarındaki vokzalla poiz kütüş zalının hava tenşügeci lefit, bilet tekşürüs sistemisi, tok çay çayniki, hacet hanı katarlık mulazmet esleğe üsküllerini müddetli murun umumizlik asrap, yazlık yolcu toşuşta yolcuların işiltiş ihtiyacını kandırdı. vokzalda poiz almışış, poizgı çıkış, çüşke yitekleş belge liniyesi alalaştırılıp, vokzalgı kırış iğizi, mulazmet supsi, automatik bilet setiş maşinisi katarlık caylağı hadımla köpeytilip, yitekleş mulazmeti küçeytilip, yolcuların seperge çıkışıga teğimi azade, kolaylık yartılıdı.
2: Her kaysi vokzal poiz uçastikilleri yakın kımazgilde, Şinjan'da temperatörünün sıcılı yukarı buluşuğa birleştirip, vokzal poizdeki yemeklik, yemek içmek tazılıkını başkuru salmıkını zoraytıp, ısık ötüp gelişinin aldığını eliş katarlık ciddi işlerge takabıl turuş doğrularını toluk seplep, ciddi işlerge takabıl turuşunu bir taraf kılıç lahiyyesini mükemmelleştirip, yolcularının bir hatar tertiplik seperge çıkışıga bütün güç bilen hakiki kapalıtlık kıldı.
3: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: ni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 1. İyul ordunuğu erişkücü Oqas Süleyman'ı tanıştırımız. Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıda Şincan'dan bargan Oqas Süleyman partiya işçideki en ali şan şerep 1. İyul ordunuğu erişti. 40 neçi yıl atını öy, doğru sandıkını hemrah kılıp ötküzgen Oqas Süleyman Kahrıtan soğuk, tomuz ıstıktan korkmayı, otlaktaki kigiz öylerini aylanıp, doktorlarının mihriban kalbini namayan kılıp, üntünsiz çın turuş arkalık partiyanın əsli məqsidi, burçını ızaqlap, çegara rayonundaki halkının sağlamlıqını qoğdu de.
1: Çağan Toqay nahiyyəsidiki çarvıçılıq rayonunda doktor Oqas Süleyman'ın ismini həmmi adamda güdək bilidu. 71 yaşlıq. Özünü pensiyaga çıkmayman deb atıp alğan bu doktor bugünkü günde yanıla haksız kesel körüş birinci sepede çın turmaqta. Oqas Süleyman mundaq dedi. Partiya birinci yol ordenidin ibaret bu en ali şan şerepni mana berdi. Men intayın hayacallandım. Men işligen bu hizmetler partiya ve hükümetnin kuldışıdan ayrılalmaydı. Tekhimo muhimi çarvıçılarının itirap kalışıdan ayrılalmaydı.
0: 1975 yılı 20 yaşlık Oqas Süleyman Tarbağatay tibbi mektibini pütközüp, kat'ilik bilen barlıq teği etkideki çarvıçılık rayonunun birinci sepege atlandı. Oqas Süleyman mundaq dedi. Yurttaşla beni yaş görüp, emdala okuş pütközgen bu yigitnin diagnozu doğru çıkar mı? Kesilimni saqaytalar mı değişip kumallandı. Eğer kitapta yazılmağın mürekkep davalaş tas keselleri yoluksam, keşte kesel körüp kaytıp gelgenlikin tibbi kitaplarını varaklap, davalaş layihası izdep, barlıq amallarını kılıp köpçülüknün kesilini yakşı davaladım. İgiz tağdaki çarvıçılık rayonundaki çarvıçılığa yıl boyu su, ot çöp koğuluşup oltıraklaşıdı. Oqas Süleyman doğru sandıkını elip atkı minip, kışta nöldün tömen 40 Celsiya gradusluk kahırdan soğukka, yazda paşı kurutlarının para kendiçilikigi berdaşlık berip, tağ yolunu besip, derya ekıllarını keçip, çarvıçılarının öyüge berip, seyyarı kesel küretti.

0: Bazıda yana yerim keçide kesili ciddi kozgulup kalıdıqallamı çıkarttı. Bir kıtım yerim keçide 60 neçi yaşlık bir boğay tuyuqsız kesili kozgulup kalganda o kas Süleyman derhal atlık keçilep yetip badi. O bundaq ciddi keselini ilgir körüp bakmağan bolgaçka pekat tibbi kitaplarını varaklap nek meydanda amal izdedi. O ahir neçi tepip gelip Süydük yolu kırgızdı. İğizi bilen Süydük'ni az azdın sömürüp çıkardı. Kış bilen yaz birbirini koğuluşup almışıp durdu. O kas Süleyman bu ceryanda cemi 100,000 adam ketimden artık ağırıklı kutkızdı davalıdı. Hatarlık iğir ağırıklı neçi mıngını muvaffakiyetli kutkızdı. 3,200'den artık bu vaxtını tuğdurdu. Çağan Tokay Nayası, Çağan Tokay Çarıvçılık Meydanı, Çarıvçılık İşkenci Kenti'nin kent ağalısı, Alga Rayıkan, Oqas Süleyman'ın can kutkızgan şapkintini hazırgıcı unutyalmaydı. O mındak dedi. 1987 yılı 11. ayda barlıq teğideki kışlaqtı edim. Aynı çağda tuğutum qeyillişip, balam tuğulganda avazı çıkmadı. Şu çağda doktor Oqas Balının ağzındaki meynet nerslerini iğizi bilen sömürüp çıkırıverdi. Doktor Oqas balam işkemizin kutkuzu aldı. Ben onunla alayda rahmet eğitimen. O halk için hizmet kıladığan yakşı doktor. Kesip bilen şugulunup hazırgıca Oqas Süleyman memleket boyca sahiye sistemisindeki ilgar hizmetçi. Memleketlik 1. May emgek midali. Memleket boyca milletle ihtifahlıkı terakiyatıdaki nemanılık şahs katarlık köptürlük şereplagi erişti. 2015 yılı 4. ayda o Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktorhanısı'dan pensiyaya çıktı. Şunun için o Oqas Sağlamlık Mülazimet Öyü kurup, mahalli ahalileri ve Tağlıq rayonundaki çarıvçılığa sicil mülazimet kıldı. 2023 yılı Oqas Süleyman başlamçılık bilen Oqas Sağlamlık arkalık halkın nebiyet küzüş sepiri pida ile mülazimet türünü teşebbüs kıldı. O teşkilab kurgan pida ile koşuğunu terakki kılıp 350 kişiye yetip cemi 1500 meydanın artık sağlamlık leksiyasını kanat yaydırdı. Bugünkü günde Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktorhanısı'daki 20 neçi doktor sestira doktorluk küç ulaş kaltıkını ötküzü ölüp, yıl boyu çarıvçılık rayonları berip doktor ve doğru yetküzüp vermekte. Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktorhanısının başlığı Ensey Muratkan, bizden kılgan barlık hizmetimiz, candıl bilen halk üçün hizmet kılış ideyasını davamlık emeliyeti körüstüp, fukralani davalınış kapalıdığı ilgi kılış dedi. 2021 yılı Oqas Süleyman özünün hoylusunu doktorluk əslemeleri körgezme sarayı kılıp özgertip, hazırgıca cemi 50,000 adam qeytimden artık körürmenini kütüv aldı. Oqas Süleyman mundaq dedi. Her kandak işini kılganda köngül koyup, candıl bilen halık için hizmet kılışımız gerek. Salametlikim yar bersla bu işte davamlık çın turumen.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını. Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşılığımız.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Endi atı numaraymızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçide azıraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 20-dən 28 selsiya gradus qədər 3-4 bal şamal çıxdı. Altayda hava açıq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 selsiya gradus qədər. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 18-31 selsiya gradus qədər. Gulcuda hava bulutlu bulup keyin tutuludu. Temperatura 16-33 selsiya gradus qədər. Bortalada hava açıq bulup keyin tutuludu. Temperatura 18-32 selsiya gradus qədər. Qaramayda hava bulutluq bolup keyin tutuladı. Temperatura 22-dən 34 selsiya qaradıs xuçay. Kütündə hava açıq bulup keyin tutuladı. Temperatura 21-dən 34 selsiya qaradıs xuçay. Şixanzıda hava açıq bulup keyin tutuladı. Temperatura 22-dən 36 selsiya qaradıs xuçay. Sanjida hava açıq bulup keyin tutuladı. Temperatura 24-dən 32 selsiya qaradıs xuçay. Qumulda hava açıq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 28-dən 41 selsiya qaradıs xuçay. Turpanda hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 31-dən 44 selsiya qaradıs xuçay. Körülde hava açıq bulup keyin azıraq yağmur yağıdı. Temperatura 31-dən 39 selsiya qaradıs xuçay. Aqsuda hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 24-dən 40 selsiya qaradıs xuçay. Atışda hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 23-dən 37 selsiya qaradıs xuçay. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 24-dən 40 selsiya qaradıs xuçay. Xotanda hava bulutluq bulup keyin tutuladı. Temperatura 26-dən 38 selsiya qaradıs xuçay. Ürümçidə azıraq yağmur yığıb keyin hava tutuladı. Temperatura 20-dən 28 selsiya qaradıs xuçu boladı. 3-4 bal şamal çıxıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang radyo televiziye stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlıdı şipaduk, yaktırıp anlığının lağı rəhmət. Sılı şötin abonuşla terminalını çürsanla texemi köp məzmulladın, xəbərdar bolalay silah.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slushitin aboneçiler terminalı da maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı bulurdu.
3: Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mündak mezmullah boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Merkezi Komitet, Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti işhanesi, Tor'da köngül içiş boyu içe, kollektif bivastı körüstüştü ki, kalaymıkan ahvalını tüzeydi. Atınım rayının ticaret soğudu muhitini alalaştırışta, ötkelgi hücum kılış hareketini, algı sılcıtış ahvalı boyu içe uğurlaştırış yığını da, ticaret soğudu muhitideki cahil illetlerini tezden tügütüş takitlendiği digen haberlerdi iktinadı boludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde, Hüsün Tüzeş Dukunu'da botulin haksız okul kılınıp, işçi hizmetçi zehirlense tölem cevapkarlığı kandak ayrılıdı digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb veriş səhifimizdə Quça şəhəri iş haqqını nesi qaldırış macralarını bütün cəryallıq baş qurub kontrol qılıb, kelişimini ada qılışının yoxu çıxışını tosti digən məzmun diqqınladı boludu.
3: Əmdə deyqdanla, bugünkü qanunsuzgə həmrah proqramımızdan təbsili məzm olurdu bolsun. Qanun xəbərləri
2: Yakında Merkezi Komitet, Tor Bihaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti işhanesi Çinlan, Tor'da köngülü içiş boyu içe, kollektif bivastı körüstüştüki kalaymıkan ahvalını tüzeş, məksus hareketini kanat yayduruş toğırsıdaki uxturuşunu ilan kıldı. 2026 yıllık Çinlan yürüyüşlük məksus hareket planı uğurlaştırışı boyunca, torda köngül içiş boyunca, kollektif bivastı körüstüş sahasıdaki meselelerini tüzeşini küçüğe etiş üçün, bütün memleket dairesi de 2 aylık Çinlan, torda köngül içiş boyunca, kollektif bivastı körüstüşüdeki kalaymıkan ahvanı tüzeş məksus hareketi kanat yaydırılıdı.
3: Xizmet nişanı da məxsus hərkətini qanat yaydırışı arqılıq, könlü içiş boyunca kollektif bivastı körüstüşünün hesabat numarını tızımğa aldırış, qayda lahiyyəliş, körünüş təsiz qılış, əzalanın hərkətini qeliblaşdırış, qoramıqı yetmigənlərini torda qoğdaş qatarlıq cəhətlərdə saxlanğan gəvdilik məsillər mərkəzlik tüzətilib, bir tərəb qılış, cazalaş və aşkarlaş arqılıq alaqıdar supa və MCN aparatlarının başkuruş məsuliyyəti çıngıtılıb, kollektiv körüstüş hesabat numarının ticareti

0: ziyat eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Özün tüzeş dükkanında botolin haksız okul kılınıp, işçi hizmetçi zehirlense tölem cevapkarlığı kandak ayrılıdı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahipimizde bu Dilo misali hakkında sözlep birimiz. Aslında hizmetçiler paravalıqı deb karıgan bolsa mı, bəxtki karşı zehirlenip bedeni ziyan uçurgan. Yakında Maralbeşi Nayalık Halk Sot Mahkemesi Hayatlık Hukuki, Beden Hukuki, Sağlamlık Hukuki Macrası Dilosini sot kılıp ahırlaştırıp, Yüsün Tüzeş Dükkanı bilen bu dükkanın başkurgucusu Liu X, ziyanlanğıcı Li X'ke 18.774 yuan şikimi tölen biriş doğrusunu hüküm çıkardı.
2: 2025 yıl 7 ayda Liu X ticaret kılavatkan Hüsün Tüzeş Dükkanı'na işe düştü. Uzak ötmeyi Liu X yeni kelgeller paravallıqını sebep kılıp, ilgir giyim bulup işe kıytım dükkanda Liu X'ke botolin Hüsün Tüzeş okulu urdi. Bırak Liu X'nin davalaş kesbi bilen şuğulunu silahiyeti yok bulup, bütün ceryanda hiç kandak diagnoz koyuş davalaş ölçümünü ada kılmadı. Şu yili 8 aydan 2 kettin botolin okulunu urup neç gündin kin, Li X'nin bedeni de toyuqsız, iğir bir aramlıq görüldü. Doktorxana onunğa botolindin zaharlanış, gıdılınış karakterlik yara dap diagnoz koydu. Kespi davalaş kılgan bolsumu Li X'nin bedeni de yanıla yara qilip, salametliki toluq əsligi kelmedi.
1: Bu yıl 1 ayda Li X bu Hüsün Tüzeş Dükkanı hem ticaretçi Liu X üstüdün Maralbeşi Nayalık Halk Sot Mahkemesi'ne dava kılıp, özünün türlük ixtisarı zini üçün cemi 62.880 yuan tölen berişin teşebbüs kıldı. Sotta Liu X dava asası gevdesi, macerani bir taraf kılış tertibi, ziyanın sebep netice münasebetinden ibaret 3 cihetin reddiye verip, özünün bu dilodaki layakatlik cevapkar emeskini, bu dilonu işte yarılmış tertipi bu işe bir taraf kılış gerekskini, Li X'nin cismani zahmesinin onun okul uruş hareketi bilen münasebetsiz işgeligini, tölem cevapkarlıkını üstüge elişini, red kılırgalıkını teşebbüs kıldı. Liu X'nin radya veriş sebebi karta sotçi, dilo pakti ve kanundaki belgelemelerini birleştirip, birbirlep tekşürüp bekitti.
2: Sot mahkemesi sot kılıp tekşürüp bunularını enikledi. Dilogu çetişlik Hüsün Tüzeş Dükkanı yekke soda sana etçi. Liu X bu dükkanının birden bir emeli ticaretçisi buluş süpüte bilen, kanun boyunca dükkan ticaretinden gelip çıkanın karz ve hukuku çıkılış cevapkarlığı karta çeksiz çatma cevapkarlığını üstüge algan. Bu dilodaki layakatlik cevapkarlığı tabi. Li X bu Hüsün Tüzeş Dükkanı bilen kanunluk kılıplaşkan emgek münasibeti ornatmağan. Onun üstüge botolin okulu uruş beden işçige kırgızış meşgulatıgı tabi bulup, adetki hizmet dairesinden körnerlik halkıp ketken. Kanunda belgelengen işte yarınışını bekitiş akvalıgı tabi emez. Bu diloga işte yarınış soğurtısı nizamadaki alaqadar belgelimlerine tedbiklaşkı bulmaydı. İşte yarınışını bekitişinin aldınkı tertibidin ötüş acetsiz. Li X, cismani ziyan tölümü davası arqılıq özünün hukuk mənfaatini teşebbüs kılışkı hukukluq.
1: Sot mahkemesi Li X'nin davalanış, diagnoz koyuş davalış hatırısı, kesel kozguluş vakit tügünü, sahiye sağlamlık tarmaklarının dialogu çetişlik kılmışlık çıkargan, memuri ceza kararnamesi katarlık mükemmel delil ispat zincirge birleştirip, kanun boyunca Li X'nin kenişkisiz halda botolin okulu uruş kılmışının Li X'nin botolinin zehirleniş, bedeni ziyanı uçuras zihni neticesi bilen bir vasıta,

0: Sağ kılıp bir taraf kılış, yıpık alkısıman haydakçılık kılıp beceriş, kayıtı ziyaret kılıp bahalaştığın ibaret bütün zencirlik tüzeş mekanizmini yolu koyuş arkalık. Amının hukukunu koğdaş tenlerkini en zor çekti tövbeletip, dava tertipinin ilgilişini zor derecede kıskartıp, kanun çıllaştırış vasıtası arkalık emgekçilerinin kanunluk hukuk menfaatini koğdu de.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: radio anıqıçıda. Qonun şəhərdəki hər qaysı ürüklük bağlarda meyvələr may bağlab pişib, hər xil ürüklər mərkəzlik bazarğa selindi. Özgüçə yoruqluq və ısıqlıq tayınıb bu caydakı ürüklərinin danısı yuğanın təmi yaxşı bolğaçqa, öl meyvələr bütün məmlikətinin nurğun caylarğa setilib, torda zakas üzülməyi dehqanlar bağdan çıxmaylı ürüklərini satalaydıqan boldu. Bugünkü gülünü atkan yiz kentlerge nazar seyipimizde köpçülükke Qumul şehirdeki ürük seytişim mənzirsini sözler birimiz.
1: Yakında Qumul devletli yezi iyilik pen tekniki bağcı rayonu'a kirginimizde Qumul şehri Rumbang dehkançılık, ormançılık, çarvıçılık kespi kooperatifinin 500 mo ürüklük beğada sargıyı pişkan ürükler şaklarını götürülmeye kalgan bulup, seher saat 6'da meyve üzüş işçileri orman arası da mokudek ütüşüp, ayırış, sevetki kaçılaş, yötkeş katarlık işlerini mas kademde ilgiri sürüvatattı. Oraş kaçılaş rayonu da netçi 10 işçi, İştahsımatı boyunca yeni meyvelerini orap kaçılavatkan bulup, aldıraş mənzire namayan bolğan edi.
0: Qumul şehri Rünban Dekkançılık, Ormançılık, Çarvıçılık Kəsbi Kooperatifinin məsuli Vangan Mundaq dedi. Bu yıl ürüknün süpitine ait yaxşı boldu. Yek meyvinin eğirliği 20 gram qeytip, sodigarlarına ait yaxturğaçqa 1-20 ay ilgirla sodigarlar ürüklük beğimizdeki barlıq ürüklərini yaxşı bağdı bıraklı zakaz kıldı.
1: Bu meyvelik bağı 5 yıl inçkilleştirilip perviş kılıngandan kiyin bu yıl örgüden mol hosul elindi. Erkaşı caylardaki sodigerler bu bağının dankını anlap kengişiş, setiveliş

0: 20 000 parça buluvatıdı. Yıllık kirimimiz bu asildik 250 bin yuvenge yetmezlikten köpüyüp 400 bin yuven etrafı yetti. Zakazın avat mezgilde xeridarlar emişe 20 ay hatta 1 ay burun zakaz kılıdı.
1: Bugünkü günde Bilal her günü kesipler bağıtısıdı durup, üçmü tarihi qoğuz qıdın qağaz yasaplı kalmay, yana sayahatçilerge ülgü körüstüp, onlarga yasaş yönürünü çüşendirip, sayahatçilerini öz kolu bilen tutuş. Gayrimaddi medeniyet miraslarının celibkarlıqını bevasitı sınaş imkaniyetigi ege kıldı. Tarqıtış yollarını kengaytış üçün, o yana kıskısın hesabat numarı ecip, üçmü tarihi qoğuzgıdın qayğaz yasaşının bütün jarayanını daimlik süratke elip, haqiqi körünüşler arqılıq konu hönerini namayan kıldı. Torda ikim miktarını celip kılış, tor sırtıda sınaş, torda ve tor sırtıda hem türtkü buluş arqılıq, üçmü qayğızı ve medeniyet icadiyet məhsulatlarının setiliş yolları texımı kengaydı. Nami texımı tonuldu.
0: Üzümü derhi kozuqıdın yasalgan kayğaz gayri maddi medeniyet mıraslar markasının təsiri küçüdün paylanıp, Purçakçı bazarı üzümü derhi kozuqıdın yasalgan kayğaz kəsiblər bağıtısı muhabbiyyatı kalda 3 adereclik sayat mənzara yön bərpa kaldı. Kiçikkeni bir parça üzümü derhi kozuqıdın yasalgan kayğaz şu cayınan medeniyet sayat kəsibini zor aytıp, 3 mandın artıq amının ışıqı uğruluşup kirimini aşırışıqa vasitelik türkü boldı.

Yakında 2026 yıllık memleket boyunca başlamış karhanları Şincan'a giriş, ürün sefer udulaştırış paliyeti, ürün şehirde muvaffakiyetlik ötküzüldü. Bütün memleketteki 21 ülke, 6 rayon, Bivaslı Karışlık şehrinin yez ilgili yez tarmaklarından gelgen alakadar kadınlar, Şincan iç sırtındaki 330'un artık yez ilgili başlamış karhanısı. Yezgilik mesbatlarını seçbiliş soğudu giri, elektronluk soğudu süpsi Katarlık karhalarının mesbolları bu kıtımkı paliyetki katlaştı. Paliyette yezgilik mesbatlarını pişiklaş Bakçı rayonu, Erkin soğudu sınak rayonu hem halkıra kurukluk portu, ayrı port etraf kesipler Bakçı rayonunda tekşürüşünü teşkilleri kanıt yaydırıp, Şincan'ın yezgilik mesbatlarını pişiklaş kesipge soğudu geri çakış, tunuşturuş hem de açlık, yak pişiklaş, çarı mesulatlarını pişiklaş, meyve köktat hem özgeci yezgilik mesulatlarını pişiklaş, pinvey, şincan, yakış mesulatları işlep çıkırış bilen setişini odalaştırış katarlık 5 meksus meydan paliyeti ötküzüldü. Paliyette dikkat, açlık, yağ hem çarvıcılık mesulatlarını pişiklaş, paktı tokumçılık, meyve köktatlarını inçik pişiklaş, akıl yezi iyiliki, yezgilik mesbatlarını setveliş, setiş, yezi iyiliki medeniyet sayahatini yuguruş katarlık, noktuluk sahalarına merkezleştirilgen bulup, çonkur kenişiş, delcaydı uzunlaştırış arkalık, nek meydanda 55 türde kilişim imzalanıp, imzalangan kilişim sonması 6 milyar 342 milyon yuenge yitip, Şincan'ın zamanıvi yezi iyilikinin sütünü öztürüp önümüne aşırış, yezgilik mesbatlarını İşlep çıkış seçtiki koş yönelişlik yolunu ravallaştırışka kapital, kuvveti ve kesip hayatı küçük koş oldu. Paliyet mezgildi yana Pinvey Şincan yakış mesulatlarını körgezme kılıp setiş, elektronluk soğudu bivası körüstüp setiş, yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş, hem yemeklik pişiklaş, uğraş, kaçılaş, lahiyesi ve körgezme kılış katarlık 5 udullaştırış paliyeti ötküzülüp, bir türkün mudası bar karhalarının çoğun kur udullaştırıp tek şürüşüge türkü bu oldu.

Govil Akparat İşkansı yakında yeni musafirdeki küreş kılgıçlar Cungu ve Çet El muhbirleri bilen görüş yığını ötküzdü. Cungu Temir Yol Yük Sandıkı Transport Çek Mesuliyet Şirketi Köpkül Şekillik Birleşme Transport İşleri Bölümü Növeç Poiz Ticaret Bölümünün Mesuli Wang Hao yığında Koğun'un poizga kaçılınıp Şincan'ın çıkış hikayesini bayan kıldı. O mundak dedi. Yakında bir dostum Bivas Körüstü Üydün Şincan'ın koğununu setivelip eşya obrot kuşurunu tekşürgende ilgili ayırplan bile toşulgan koğunun bu kıtın poiz bile toşulgalıkını baykıdı. Koğundun ibaret toş vakt ünümüge bolgan telepina yukarı koğundun ibaret bu kıl yığın meyvedan poiz toşuluşu tömür yol eşya obrot mesfatlarının tez yet güzüş karhalarının etrap kılışı erişkelikini ispatlaydı. Vankav'nın əslişçe aynı çağda Şincan tez yollanılarının Şincan'ın çıkış kıyın buluşu, Şincan'a kiriş astı buluş meselesini hal kılış üçün, o hizmettaşları bilen tez yetküzüş karhanısının birinci sepigi çoğun çöküp, tekşürüp tətqiyat kılıp, ötkel gocum kılışına kanat yaydırıp, posolkilarını ambarga kirgüzüş, posolkilarını ayırıp ambardın çıkış kıçı bolgan her bir halklarının tertibini rətləb, cipsilaştırış vaktini inçki hesaplap, nöbetçi poizlarının toşuş lahiyesini el alaştırıp, ahırda bütün musafirlik eşya obrotunu yocuksuz cipsilaştırışını işe aşırgan. Boşaçmay tiriş arkalık ular Ürümçü'nün Şiyengi bardıgan karlaylısı tez toşuş nöbetçi poizi ve Şiyen'din Ürümçü'ki bardıgan yipek yolu elektronluk soğudusu nöbetçi poizinin muvaffakiyetlik berpa kıldı. Bu iki nöbetçi poizinin yürüyüş vakti 38 saat içinde kontrol kullanan bulup, adetki yük poizini siliştirganda 10 saat kıskırap, tez yetküzüş elektronluk soğudu mallarının tuş ihtiyacını tekmu yakış kandırdı. 2025 yılı 4. ayının 10. günü nöbetçi poiz, her gün koş yönelişlik katlaşını işe aşırıp, Şincan'ın kirip çıkıdığan tez süratlik eşya obrotu yolunu berpa kıldı. Koş yönelişte katnaydıgan bu nöbetçi poiz avarayının təsirgi az uçurgaçka del vaxtıda buluş nispeti yukurlap, malının ziyanğı uçuruş nispeti tüvallap, tez yetküzüş elektronluk soğudu karxalarının yak turuşu girişti. Nöbette toşulgan tez yetküzüş elektronluk soğudu malları cemi 170 milyonga, türmü 12 mınkılığı yetti. Wang Hao mundaq dedi. Karlaylısı tez toş nöbetçi poizga yüklengini yurttaşlarının kirmini aşırış ümidi. Yipek yolu elektronluk sodisi nöbetçi poizi köpçülüktün poşta hakkını götürüş ümidini işe aşırdı. Bizden kılvatkınımız pekat erşe obrotu mesulatı bulup da kalmayı belki bir iktisadi vazite. Bu del biz bu bir evlat tömür yolu hadımlarının devir bilen maz kademde ilgirilişimizdeki en yakışı şekil.

Növətdə Yenci nahiyəsidəki 11 000 mo küzgü buğday arqa-arqadan orılışqı başladı. İlgirki yıllardaki ge oxşımaydıqını, buğdaylıqdaki buğday qurları arasında qonaq maysıllarının qol tartıp baraqsan özüşidək yeni mənzərə köpüyüb, buğday bilən qonaqni kirishtirib teriş yeni əndisi yıldə bir qitimla osul elinidigan buğday etizinin bir yerdin qoş osul elişdək hayati küçini urğutdi. Denzil Bazri Bağ Kert kentide, çoğun tüptiki kumbayyıllar uyaqtın bu yaqa toxtumayı ötüvatkan, altın renglik buğday dolqulları közünü yumup açıqça buğday danlarığa aylınavatkan bulup, terikçi Uvendin bu yıl 300 mo yerde sınaq terikçisi terigan küzgü buğdaydın mol hosul elinip, buğday başakları toluq dan tutup, mo beşi hosulunun 500 kilogramğı yetişi mölçerlendi. Bovendin mundaq dedi. İlgiri buğdayla terip yılda pekat bir qitim hosul alattuq. Ünimi çeklik idi. Bu yıl men küzgü buğdayga qonaqni kirishtirip teriş endisini sınaq qılıp, ala sipetlik buğday sortini tallap işlettim. Bu sortinin yetip kelişki taqabilçallıqı yaxşı. Hosuli yuqori. Onun üstüge bu yıl hosul nahayti muqim boldi. 300 mo yerning hammasiga bu yurish texnikini qo'llanib, yuqori palla maskili bilan taqashtirmay terib, qonaq bilan bug'doy bir-birini to'liqlab, bug'doy hosuliga taxli yetkizmadik. Yana yilda bir qitim pishadigan qonaqdan ortiq hosul elib, kirimimizni ochdi. Hozir bug'doyning mo 5 hosulining 500 kilogramga yetishi mo'ljallanmoqda. Qonaqning o'sishi mo nihoyatda yaxshi. Bug'doyga Qonaqni kirishtirib terganda mo 5 kirimimiz 500 yuanga yetishi mumkin. Navbatda Yenji nahiyasi yezi egilik texnikasini umumlashtirish salmoqini sechil zo'raytib, texnikada yangilik yaratish orqali ochliq usulini oshirish, dehqonlarning kirimini oshirishga kuch qo'shib, bir mo yerga 2 qitim ochliq terishni yezi kent kasblarini gullantirishdagi yangi motorga aylantirdik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağ emas.
4: Kilayıl dep qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bey, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu tikməydisiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.

uçuruşuş pürüstü süpsi hazırlap berdi. Jang Yuchan'ın ailesi ilgiri Hebi ülkesi boyunca en güzel aile katarlık şereplerge erişken. Bugün biz birlikte onun hikayesini anlayalım.

0: Doktoru keldi süpsta mutaxassis çağırdı. İlgiri koyu ağırıp kalsa təcrübsizlik tayınıp doğru sitip alattı. Hazır torla keseldik doğrusu məsləhət sonra yalaydı. Abdonum rayonluq xalq qurultuyunun vəkili Ürümçi şəhəri Meydon rayonu Yongşan koçu başqarmısı partiya xizmeti komitetinin muavin şucisi İlyar Ənvər tonuşturup mındaq dedi. Yezlardaki birinci septe mal doktoru yanlı kemçil, bakmıcıla yukumdun müdafi yenilişte yolukkan meselesini tez bertaraf kılalmaydı. Vekil İlyar Ənvər bu meselesini közü tutup, bu yıllık abdonum rayonluk işki yığınığa, Şincan'ın çarpıcılık, bakmıcılığı da keselliklerinin alınılış, davalaşka sünni akılın paylanıp yardan beriş ve onu kollaş toğırsızki teklifini sunğan idi. Onun teklifi münasibetlik tarmaqlarının ähmiyet berişi gerişti. Abdonum rayonluk çarpıcılık Pəllər Akademiyası mal doktorluk tədqiqat oğrunun başlamcılığı da mal doktoru keldi süpsi işki kırıştırıldı. Çiğ Xuncun mındaq dedi. Bu əbdi dalını işletkendikin təcrübü xanının analizi arqılıq doğrunu dəl işletib, qoğuzun əy buluş nisbitini 95%-dən aşırdıq. Kəsbini tərəqi qıldırışda həm əməli məşğulatki qiyin məsilini həl qılışqa, həm tüzüm arqılıq kapalətləndirişki doğru gelirdi. Abdonum rayonluq xalq qurultu daimi komiteti bütün memleketinin əla süpətlik diqqancılıq, çarvıcılıq məhsullatları mühim təminat bazısı bərpa qılış təlbini çördəb, Abdonum rayonunun çarva öy quşu soyuşunu başqırış nizamını özgərdib, ənənvi çarvıcılıqını zamanvilaşdırıb, dərəcisini özdürüş yolunu texmo kengaytdi. Abdonum rayonluq xalq qurultu daimi komiteti yez iyiliki və yezi xizmeti komitetinin muavini müdiri Ali mundaq dedi. 15-5 yıl məzgilidə Abdonum rayonunun çarva öy quşu soyuşunu başqırış nizamını əlalaşdırıb yüksəldirib, aqıl soyuş və bütün cəryallıq mənbəsini sürüşdürüş tüzümünü takamillaşdırıb, yürüşlük nizamlarını özgərtiş bilən aqıl çarvıcılıqı dair məxsus nizam çıxırışını mas qədəndə alğı sürümüz.
1: İstansımız xəbri. Bu yılın aldınki yerimde Abdonum rayonunun arkayız caylarındaki bazar nazarat kılıç başkuruş tanımakları dikkatini tor ve mektep etrafı da yemek işmek, göç mesulatları ticaret bilen şugullandıgan noktuluk orullarını merkezleştirip məhsus tüzep baskuşluk münümge erişti. Yakında Manas Nayasının bazar nazarat kılıç başkuruş tanımakları 3. taraf tekşürüş aparatı bilen birleşip Kengsivat Menziyer rayonundaki aşkallarda evriş gelip tekşürdü. Hem de sayahatçilerge yemeklik ve xatırlık savatlarını sözləb verdi. Leoninlik sayahatçı Shen Jin mundaq dedi. Yemeklik materiallarını nəx meydanda aşkarı tekşürdü. Biz görüp durduk. Mənzir rayonunda tamakını xatırcam yedigan bulduk. Kengsivat Mənzir rayonundaki ticaretçi Ma Wen Chao mundaq dedi. Yemeklik materialini kirgizish, pishiqlash, tozalik alqisini chin tutib, sayohatchilarga xotirjam iste'mol qildigan, xushal xuram o'ynaydigan sharoitni yaratdimiz. Qutbiy nohiyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yaqinda yuqori temperaturli havo sharoitida yemeklik bexatarligini maxsus tekshirish harakatini qanot yoydirib, savdo saroy, tanlov bozor, qulaylik do'kon, oshxona, pishiq, tuzlangan yemeklik do'koni, sovuq ichimlik do'koni qatorliq o'rinlarda yukarı temperaturda asan buzulup, süpüte özgürlüğün yemekliklerini bir-birlep noktalık tekşördü. Bu yılın aldınki 20'de Abdonum rayon, alak doğru bilen, ocak 5'ini körgeli bulunduğun aşkanını birleştiriş, tiz yetküzgüçle köşmü karabul buluş katarlık mazaret kılış başkuruş endisiye tayinip, 19.500 ticaret asası gevdesine tekşürüp, ticaretteki belgölümünü kılap yoşurun kalaymıkan ehvallarını ünümlük tüzledi. İnkas kılısılı tekşürüş faaliyetini 261 meydan qetim kanat yaydırıp, 30 yemeklik türünü 41.000 türküm qetim evreşke elip tekşürdü. Abdonum rayonluk bazar nazarat kılıç başkuruş idarisi, yemek işmek, yemeklik başkarımızın muavin başlığı Şü Cu Di mındak dedi. Süpülerini 720 qetim, torda yemek işmek ticaret kıladıklarını 25.476 etim nazarat kılıp tekşürüp, bütün Abdonum rayonunun tor yemek işmek ticaretini kalıplaştırdık.
0: Stansımız Qabri. Bu yılın aldınki 5 ayda Kumul şehirdeki 32 Cabduk Yasımcılıkı Karxanası orundığan sanat umumi məhsulat kıymeti 3 milyar 520 milyon yuan yetip, bultırkı şu məzgildikinin 46.18% taşdı. Artörük Sanat Bağçıra yönündeki Şencan, Yunda Yen Energiye Çeklik Mesulliği Şirketinin zavudu da maşini üskülle tez süratte aylanıp, işçiler kuruluş müddetini çın tutup, çöcek, mori katarlıq caylarığı yetküzüldüğün şamal elektri üskülleri zagazını ciddi işlep çıkır batattı. Şirketinin işlep çıkırış planı məksus xadimi Ca Jimin muhbir gümündak dedi. 10 megawattlıq generatordun 1.5 günde birini işlep çıkırmız. Hazır bazımızdaki işlep çıkırış lingesi asası cahattin toyunu şaltı da turbatıdı. Növbette, Kumul şehirinin cabduk, yasımcılık kesbi, şamal elektri, yorukluk volt, energiye saklaş, yedrogin energiyesi katarlıq yetçun sahanı kaplap, şamal elektri cabduk kesbinin kölümek cahatta Şincan boyca birinci orunda durmaqta. Şincan, Çenyuan Şamal Elektri Üskülleri Çeklik Şirketi dikkatini Şamal Elektri Munarı Silindiri işlep çıkırış ve yasaşkı merkezleştirip, texniki özgertiş ve işlep çıkırış iktidarını kengaytıp kuruşunu sıcıl kanat yaydırdı. 2025 yılı karxana 200 milyon yuan yakın meblağ silip, işkenç kararlı kuruluşturda çoğun tipteki Şamal Generatörü Munarı Silindiri işlep çıkırış liniyasının altını yandın köpeytti. Şirketinin baş direktörü Zeng Zhaozhi tonuşturup mındak dedi. İkinci kararlı kengaytıp kuruşta birinci karardakiki seliştirganda dərecesini omum yözlük östürdük. Birinciden optimallaştırış dərecesini zor dərecede östürüp, çoğun megavatlıq, çoğun diametrlik munar silindiri işlep çıkırışkı maslaştırdık. İkinciden işlep çıkırış önersen etini omum gözlük əlalaştırıp, işlep çıkırışının iniklik dəriyetisi ve masulatının mukumluğunu teximi yukarı götürüp, işlep çıkırış iktidarını, iktidarımız 550 yürüştün 600 yürüşkücü buludu. Növbette, Kumul şəri yılğa 23 iktidarımız 550 yürüştün 600 yürüşkücü buludu. Növbette, Kumul şəri yılğa 22 milyon kilovatlıq şamal elektri generatörü, 600 generatör, 1320 yürüş şamal generatörü qanıtı işləp çıxırış iqtidarını hazırladı. Tərəqiyyat yerik planı boyunca bu yıl Kumulnın şamal elektri yadroluq zapçaslarını öz cayda işləp çıxırış önümü 90% östürülüb, kəsb cəhətdə addi quraşdırılğan Kumul quraşdırışdan öz aldığı işləp çıxırdığan Kumul yasımıncılığa halqış ilgir sürülüdü.
1: Stansımız xəbəri. Qarmay şəhəri sünni əql qoşulğan hərəkət planını faal olluğa sürüb, növbətdə 28 qollunuş mühitini torğa çıxardı. Qarmay, Xunqoşu biobuyumlar çəklik şirkətinin avtomatlaşqan işləp çıxırış liniyasında yeməklik yağları qaçılanğan tunla rətlik tızılğan olub qaçılaş, ağzını etiş, bəlgi çaplaş, yeşiklərə qaçılaşdan ibarət bütkül jarayan intayın ravon bolğaçqa adam küçü arqılıq arılışının aciti yox deyərlik idi. Bu, Qarmaydakı sünni aql qoşulğan tunji karxana terminalını əməliyyələşdirish görünüşü. Xunqoşu AI körüs səzgüs türdə, aşlıq, yağlıq danını ənənivi usuldu pişiqlaş üskünüsü yə, o akıl köz və rəqəmlik meyni ornatılıb, oralmını optimatik türgü ayırış, oralmıdiki yetərsizliklərini bir-bir təkşürüş, miqtarını əməli statistikilaş bütün tərtibdə, adəmsiz məşğulat qılış əməliyi aşırılıb, işləb çıxırışını başqırışını rəqəmləşdirişki yüzləndiriş elə geri sürüldü. Şirketinin baş direktörü Yue Junbo mındak dedi. Hazır türge ayırış doğru bolğaçka ünüm başdı. Mesulatının sallıq məlumat boyunca udullıq tanşağıvatımız. Qarabayının akıl hesablaş küçü kölümü 20500 pifilopiski yetip, Şincan boyunca birinci orunda, Gərbi Şimal boyunca aldınqa qatarda durdu. Qarmay şəhəri bu yıl birinci ayda Şincandaki vilayet oblast şəhərlə içində tuncu bulub, sünni əqil qoşulğan məxsus siyasətini tüzüb, məmuri işlər aqıl mühitini eçivetiş, kəsiblərinin yuğurluşunu sünni əqil arqılıq ilgir sürüş, cəmiyyət, xəlib durmuş mülazımıntını aqıllaşdırış qatarlıq 12 məxsus hərəkətini yolqa qoydu. Bu, məmuri işlər mülazımıntı sodiyar çakırıb məbləq cələb qılış, cəmiyyətini idarə qılış, davalaş, maarif qatarlıq köp sahəni öz içi yelib, sünni əqilini kəsib tipini özgərtiş, pən texnikini yenilik yartış, xəlliqi bəxt saadet yartışdan ibarət 3 cəhətkə, çunqır yuğuruşqı türtükü boldu. Qarmay şəhərlik rəqəmlik tərəqiyyət idarəsinin muavin başlıqı Zhang Yiming mündaq dedi. Şəhər boyca 82 orundaki 160 muhit ehtiyacını retlep çıktık. Bunun için de 109 noktalık orunda işletişken

0: yaqınlaştırışını maksat kıldık. İlgiri su üstü meşgulatı da kıyın meselelerine yolukkan da kırkak çıkıp andın inkas kılattık. Yaçikini kimiyi tesis kılgandı iken meşgulatta maslaşış, kündelik kesip beceriş katarlık meselelerine duş gelgen de nek meydanda layihani genişip tez bir taraf kılıdgan bolduk. Bu partiya yaçikisi en deslepki 3 partiya azasının terakki kılıp 38 partiya azası köpeyen yaçikini kaylandı. Partiya yaçikisi, yaçikini kesip zencirde kuruş. Partiya azalarını kesip zencirde mücessemler. Ama ne, kesip zencirde beyitişte çıntırıp, kızıl kimir oyunu yitek çıkılıp, palakını küçep vurup, Tianşan'da belikçilikini küçe yetiştiğin ibaret marki küçünü nasıl yetiştiriş, bekiş, pişiklaş, setişinin her bir alkısı çunkır sındırdı. Nöbette karxana, Jungu su mesulatları pen tatqiqat ornu qatarlıq 13 pen tatqiqat ornu bilen hemkarlaşıp 60 netçi türde patent iltimas kıldı. 3 akıl bakmıçılık meydanı ve 4 akıl pişiklaş zavutu kurup, pen teknika tatqiq qilib ichish, nesil yetiştiriş, akıl bakmıçılık inçik pişiklaş, marki kuruluştan ibaret bütün kesip zencirini şekillendirdi. Hazır Nilkı Salmon Belik'i memleket boyunca danlık, has, ela, yeni yezigilik mesulatları tizimliki ve Cungu yezigilik markisi mündericisiye kirgüzülüp mesulatları devlet içi ve sırtı setildi. Partiya yaçikisi Tehmi Köp Amı'nın evzel bakmıçılık arkalık kırımını köpeğitişi türtükü buluş için dehkan çarmıçıla ailleri bilen teşebbüskarlık bilen udullaşıp işkoğuluşuş ihtiyacını delcaidir etki turguzup artık emgek güçlerini tipini özgertip işkoğuluşu yitekledi. Nöbette karxana 800 ne çıkışını kabul kılıp mokum işkoğuluşturdu. Pesli karakterlik işletken işçi 10 bin adam kıtımdan açtı. Şirketinin baş müdiri Jiang Xiu mündak dedi. Ekologiyanı aldın kurungu koyuş, dehkallar bilen alakı bağlaş, dehkallarını yetekleştek tarakiyat əsli məqsidimizini çınsaklap, partiya kuruluşu tayinip, pen tekniki de yenilik yartışı küş koşup, kesip dərəcisini östürüp, xalqını beytişinin kaplaş dairesine sıcıl kengeytimiz.
1: Stansımız xabri. Aksu şehirdeki sakçı işlerine şildildiğen tünce ademsiz çarlaş otomobil yıkında kocularda vazife icra kılışkı kırıştırılıp şehirnin amallıkını idar kılışka pen texniki küçük koşuldu. Sakçı işlerine şildildiğen ademsiz çarlaş otomobil yıkında mıyan her günü Aksu şehirnin şehir rayonudaki asas kol yol, meydan ve mektep etrafıdaki yollarda çarlaş meşgulatı kıldı. Aksu şehirli Gong'an idarisi Katnış Başkuru Çoğun Atırdı'nın Xalık Sağçısı Ali Can Yasin, Ademsiz Çarlaş Optomobili'nin aldın bekitilgen lengye boyca öz aldığı çarlap, tosal kollardın əkli iktidarlıq özünü daldıq elib, 360 graduslıq bütün körünüşlük telekamerada yol yüzünün əkbalini ərbaqı süratki tartalaydıqalıqını tonuşturubundaq dedi. Sakçı işlerine şiltildiğen bu ademsiz çarlaş otomobili, otomatik eyleş, əkli iktidarlıq pərqlendiriş texnikisi yuğurulgan köşmüz sakçı işleri terminali. Adem bilen maşinini maslaştırış endesisi kolunulgan. Bunun da asasqi, asası vazife icra kılış hizmetini qobul qılıp, sakçı küşleri cahatdiki dikkatini, qiyin meselelerini bertaraf kılış hizmetiye merkezleştiriş işqaşırılıdı. Sakçı işlerine şiltildiğen bu ademsiz çarlaş otomobili çeklimisiz üzüldürmeyi çarlap, yolunu ilgilenip toxtuğun otomobilini delcaydı pərklendirip, katnaş kanunu'a xilap kılmışlarını otomatik süratki tartıdı. Çarlaş otomobili da bir kunupki bilen sakçıgı məlum kılı sistemisi, bütün yürüyüşlük ciddi işlerine taqabül duruş üskülleri toluq bulublu kalmay, ademsiz uşku bilen birleşi pərketlenip, boşluq, yer bir gəvidləşkən olun iliş, tizgillet sistemisi barpa kılıp, tasadbi bəqa yüz bərgən nəx meydan körünüşünü şu vaqtının özde yetküzüp, adem eqimi, otomobil eqimini raballaşdırış iktidarı ege. Əlican Yasin mındaq dedi. Bunun da hem çarlaştaki ölük bulunlarını doldurup, sakçı ahbalı boyunca inkas kaytırış vaxtını kıskartkali, hem sakçı küçünü ünümlük teyceb, yolunu başkuruş, tizgilleş ve universal sakçı işler hizmetinin ünümünü omam gözlük östürgülü buludu.
0: Stansımız haberi. Şincan yakşıcay. Менің алтыйым темістіке, Алтай вилайетінің 2026-лық мәдәният саяхат югырымы тарақиятыны тон

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dersxanası, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Bağla Vatkanala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Ten Sağlıklı Zor Baylıq Programı

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarhıl Naqşı Muzikilerinin sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidə mikrofonu aldığa təyyar boldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan ən güzel küylərini huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aldı bilən könül aramınlağı təqdim etdiğinimiz Bu Dünya Güzel Şünce namlıq naqşı Qini Bəhər Ağaysılı.

0: Tömür yol məxsus liniyasıda. İşçiler Xıbi, Safi'den Portoğu toşladığın kömürünü poyuzgı ciddi kaçılavatadı. Bu kömür Linhı Kumul tömür yolu da Portoğu bir vasıta yetküzlüdü. Kumul Lungtay, kömür yığıp kaçılaş çekilik şirketinin bir hatarlık baş nazaratçısı Li Jun mındak dedi. Biz taşıdığımız kömür asaslıkı, Kumul'un şimalıdaki herkese kan rayonları hem de Şarkı Cungar etrafıdaki kan karakallardın kilidi. Keç gündüz meşgulat kalımız. 6. ay kırgendim bu yan, kündülük toşuş miktarımız en yukarı bolganda 3 poiz kıtımgı yetti. Linhe Kumul Tömür Yolu, Şincan'ın şimalı kısmındaki, Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuştaki yadroluk yol bolu süpüt bilen Hunliuhu Nom Tömür Yolu bilen cipsilişip, kömürkan tömür yol porttan ibaret bir vasıta eşya obroti asası liniyasını şekillendirgen. Enenevi liniyaya geliştirganda transport musafesi tahminen 760 kilometre kıskargan. Şincan Energiya Guruhi Kumul Kömür Toşuş Setiş Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Yen Huyvin mundaq dedi. Kömür Şimali Cungur rayonu, Ningxia'nın şimali kısmındaki rayonlarına toşulsa, her tonlusta toşuş hakkının 30 yuandan 50 yuan kişiye tejap kalgalı boludu. Kömürnün Şimali Cungur rayonu toşuluş vakti bir günden 2 günü kişi kıskıraydı. Malının obrot ünümü 50% ki yakın aşıdı. Kömür, yük toşuş miktardaki turaklaştırıcı. Şincan Tömür Yol Tarmakları bir karakhanı bir tedbirden ibaret toşuş küçük kapalı layihasını karartmalık mükemmelleştirip kömürünün kaçlıqlı toşup çıkarıqlı buluşuğu kapalıtlı kıldı. 123 milyon tonluluk yük toşuş miktarı içi de Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş miktarı 49 milyon 652 bin tonluğu yetip bulturkuşu mezgildikidin 8,5% açtı. Bu yılın aldığı yerimi de Şincan Tömür Yol portlarından ötküzülen mal 18 milyon 657 bin tonluğu yetip bulturkuşu mezgildikidin 9,2% köp oldu. Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyizdin 9459'a kapaletli kılınıp, buldurkı şu mezgildi gidin 6,7% taştı. Türlü körsetmişlerde bir dek tarihtiki yeni yukarı seviyeye yartıldı.
1: Stansımız Xavri. Abdonum rayondaki er derecelik halı kurultu vekilleri, bütün memleketinin dikkancılık, çarbıçlık mahsullatları, muayim təminat bağısız barbaqlış nişanını çördəb, çarbıçlık meydanıqı berib, təkliflərinin əməl ilişi, Şincan çarbıçlıqı bütün kəsb zənciri dərəcisinin öz şüqü törtkü boldi. Şincan, Şampin Meyyan Pən Texniki Çəklik Şirkti, Texniki Bölümünün modiri Çoğ Xuncun, Mal doktoru keldi supsta mutaxassis çakırdı. İlgiri koyu ağırıp kalsa təcrübisi tayınıp doğru sitip alattı. Hazır torudla kesellik toğırsı məsləhət sonra yalaydı. Abdonum rayonluq xalq qurulduyunun vəkili Ürümçi şəhəri Meydon rayonu Yongşan Koçu Başqarmısı Partiya Xizmeti Komitiyetinin muavin şucisi İlyar Ənvər tonuşturup mındaq dedi. Yezlardaki birinci septe mal doktoru yanlı kemçil. Bakmıcılar yukumdun müdahap yenilişte yolukkan meselesini tez bertaraf kılalmaydı. Vekil İlyar Enber bu meselesini közü tutup, bu yıllık abdonum rayonluk işki yığınığa, Şincan'ın çarbıcılık, bakmıcılıkı da keselliklerinin alınılış, davalaşka sünni akılın paylanıp yardan beriş ve onu kollaş toğırsızki teklifini sunğan idi. Onun teklifi münasibetlik tarmaklarının ehmiyet berişi gerişti. Abdonum rayonluk çarvıcılık pəllər akademiyası mal doktorluk tədqiqat oğrunun başlamçılığı da mal doktoru kəldiyi süpsi işqi kırıştırıldı. Çiğ Xuncun mındaq dedi. Bu əbdi dalını işlətkəninkin təcrübü xanının analizi arqılıq doğrunu dəl işlətib qoğuzun əybuluş nisbitini 95%-dən aşırdıq. Kəsbini tərəqi qıldırışda həm əməli məşğulatki qiyin məsiyelini həl qılışqa həm tüzüm arqılıq kapalətləndirişki doğru gelirdi. Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti bütün memleketinin əla sübətlik diqqancılıq, çarvıcılıq məhsullatları muhim təminat bazısı bərpa qılış təlbini çördəb, Abdonum rayonunun çarva, öy quşu soyuşunu başqırış nizamını özgərdib, ənənvi çarvıcılıqını zaman veyləşdirib, dərəcisini özdürüş yolunu texmo kəng etdi. Abdonum rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti, yez iyiliki və yez xizmeti komitetinin muavin modiri Ali

0: Ушундан өткөзүш системасы дайынып, алдын илтимас кылып номер алабыз. Өчрөт келдиму? Алды дегене нет жооптуму бул ба дегенде кучурла ян телефон эптисте инык көрүнүп турду. Ян бу 2025-жылы карханынын соду сомусу 300 миллион юандан ашканлыгы. Кархана супунун кувет кошушу илип келген көзлүмүнү мукумлаштыруш ва тендерх эвзелиги дайынып, кесип зенжирини даадылык менен узарткандыгын тоноштуруп мындак деди. Bu yıl Nemkeş Avtomobil Remont Merkezi kurduk. Otra Asya Bazırga Nemkeş Avtomobilini oŋşap tayyar kılış mulazmeti ve setişten keyinki mulazmet kılvatımız. Tabar Avtomobilini bebası körüstüp setiş bazısı kurduk. Qorğas Taşol Portu'nun yukarı önümlük yürüşü, Jansu ülkesi Lianyungang şehrinin ileği yardan beriş hizmet grupısının bütün küşplen kolluştun bolğan. İşki cay ilgar texnika, ixtisaslıqlar ve tecrübe evzelliği tayinip şerikleşip, Qorğas elektronluk port pen texniki çeklik şirketini kurup, tamoşundun ötküzüş, eşya obrodi, soda, pul muamlı katarlıq yadroluq iktidarlarını birleştirip, Yüngan Qorğas sallıq məlma supisini pilallaş, kuruş ve əməliyleştirişini bütün küşplen ilgir sürüp, tücüplengen kuruş endiyesini kollanıp, birliki gelgen sallık məlumat almaştırış başlayın giyası kurup, bir noktada ulaş, sallık məlumatın ortak bəhirliniş, bir bekette mulazmet kılışını şıkaşırıp, Qorğas portunun tamışındun ötküzüş ünümini öz türşüge küş koştu. Lianyungang şəhərinin Şincangı yardan bir iş hizmet grupsi, kəsb işqorlaştırış şıkanısının modiri, Şüziya mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincangı yardan berişki yana 39 milyon yuan məbləq acırtışını planladıq. Asiya, Avropa, Xalqara, Quruqluq, Su, Yoli, Ulanma Transporti, Yen, Amubi, Mulazmət, Supsi bərpa qılıb, Aqıl Tügün, Rəqəmlik Mulazmət, Mədəniyyat Arqılı Kuvvət Qoş birləşkən Yen tipdiki taşqi közünək şəkilləndirimiz.
1: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamının birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhifimiz boyu içə anlatış verimiz. Stansımız haberi. Memleket boyunca ilgar asasi katılan partiye teşkilatı bulgan Şincan Tianyun Organik Yezikilik Çeklik Şirketi partiye yaçıksın, partiye kuruluşunu işlep çıkılışının birinci sepik zıç yakınlaştırıştı çın turup, soğuk su belgi evzel kesbini küçeytip, her millet amının kırmını köpeytip, bey ışığı türtkü boldu. Nilqi nayasidagi Şinjang Tianyun organik yeziklik çeklik şirketinin soğuk su belgi bakmıcılık bazısında tutuş, pişiklap işlep çıkırış liniyası bütün sürat bilen ayılınıp, her bir halkını partiye azaları başlamışlık bilen işlevat attı. Şirket partiya yaçıkısını köpçülük yakımlı kılıp, belikçilik kimisi partiya yaçıkısı dep atışıdı. Şirket partiya yaçıkısının şücesi Din Yayin mundak dedi. Yaçekini belikçilik kemisi kuruş teklifini verişte partiya kuruluşunu işlep çıkırışının birinci sepeye zıç yakınlaştırışını maksat kıldık. İlgiri su üstü meşgulatı da kıyın meselelerine yolukkan da kırkak çıkıp andın inkas kılattık. Yaçekini kemiyi tesis kılgandı iken meşgulatta maslaşış, kündelik kesip beceriş katarlık meselelerine duş gelgen de nek meydanda layihani genişip tez bir taraf kılıdgan bulduk. Bu partiya yaçekisi en deslepki 3 partiya azasının tereqi kılıp 38 partiya azası köpeyen yaçeki gaylandı. Partiya yaçekisi yaçekini kesip zencirde kuruş, partiya azalarını kesip zencirde mücessemleş, ammini kesip zencirde beytişte çıntırıp, kızıl kimi royini yitek çıkılıp, palakını küçep urup, Tianşan'da belikçilikini küçeytişten ibaret marki küçünü nesil yetiştiriş, bekiş, pişiklaş, setişinin her bir alkısığı çunkır sındırdı. Nöbette karxana, Cungu su mesulatları pen tatqiqat oranı katarlıq 13 pen tatqiqat oranı bilen hemkarlaşıp, 60 netçi türde patent iltimas kıldı. 3 akıl bakmıcılık meydanı ve 4 akıl pişiklaş zavutu kurup, pen texnika tədqiq edib içiş, nəsil yetişdiriş, aqıl baxımçılıq inçikib çıxılaş, marka quruluşdan ibarət bütün kəsib zəncirini şəkilləndirdi. Hazır Nilqi Salmon Beliqi, məmləkət boyuca danlıq, xas, əla, yeni yezikilik məsulatları tizimliki və Cungu yezikilik markası mündəricisi yekir güzülüb, məsulatları dövlət içi və sırtıq setildi. партия ячейкісі техімі көп амының әвзел бақмычылық арқылық кірімінің көп әйтішігі түрттікі болыш үшін дейқан чарбычыла айылыры білен тәшкілі.

0: tecavüzkarlık bilen udullaşıp, iş kuruluşuş ihtiyacını del cahidir etki turguzup, artık emge güçlerini tipini özgertip iş kuruluşu yitekledi. Nöbette karkana 800 ne çıkışını kabul kılıp mokum iş kuruluşturdu. Pesli karakterlik işletken işçi 10 bin adam kıtımdan açtı. Şirketinin baş müdiri Zhang Xiu mündak dedi. Ekologiyani aldın korungu koyuş, dehkallar bilen alaka bağlaş, dehkallarını yetekleştek terakiyat əsli məqsidimizini çınsaklap, partiya kuruluşu tayinip, pen tekniki de yenilik yartışı küş koşup, kesip dərəcəsini östürüp, xalqni beytişinin kaplaş dairesine sicil kengeytimiz.
1: Stansımız qabri. Aksu şehirdeki sakçı işlerine şiltildiğen tünce ademsiz çarlaş optomobil yıkında kocularda vazife icra kılışkı kırıştırılıp şehirnin amallıkını idar kılışka pen texniki küçü koşuldu. Sakçı işlerine şiltildiğen ademsiz çarlaş optomobil yıkında muyan her günü Aksu şehirnin şehir rayonudaki asaslı kol yol, meydan ve mektep etrafıdaki yollarda çarlaş meşgulat kıldı. Aksu şehirli Gong'an idarisi Katnış Başkuru Çoğun Atırdı'nın halıq saxtısı Ali Can Yasin, ademsiz çarlaş otomobilinin aldın bekitilgen lengye boyca öz aldığı çarlap, tosal qollardın əxli iqtidarlıq özünü daldıq elib, 360 graduslıq bütün körünüşlük telekamerada yol yüzünün əxbalini ərbaqı sürətki tartalaydıqalıqını tonuşturubundaq dedi. Sakçı işlerine şiltildiğen bu ademsiz çarlaş otomobili otomatik eyleş, əxli iktidarlıq pərqlendiriş texnikisi yuğurulgan köşmüz sakçı işleri terminali. Adem bilen maşinini maslaştırış endesisi kolunulgan. Bunun da asası vazife icra kılış hizmetini qobul qılıp, sakçı küşleri cahatdiki dikkatini, qiyin meselelerini bertaraf kılış hizmetiga merkezleştiriş işqaşırılıdı. Sakçı işlerine şiltildiğen bu ademsiz çarlaş otomobili çeklimesiz üzüldürmeyi çarlap, yolunu ilgilenip toxtığan otomobilini dälcaydı pärklendirip, katnaş kanunu'nı xilap kılmışlarını otomatik süratki tartıdı. Çarlaş otomobili da bir kunupki bilen sakçıgı məlum kılı sistemisi, bütün yürüşlük ciddi işlerine taqabül duruş üskülleri toluq bulublu kalmay, ademsiz uşku bilen birliş şiperketlenip, boşluk, yer bir gevirleşken olun iliş, tizgilli sistemisi barpa kılıp, tasadbi bəqa yüz bergen nəx meydan görünüşüne şu vaqtının özde yetküzüp, adem ekimi, otomobil ekimini raballaştırış iqtidarı ige. Ali Can Yasin mındaq dedi. Bunun da hem çarlaştaki ölük bulunlarını doldurup, sakçı ahbalı boyca inkas kaytırış vaxtını kıskartkali, hem sakçı küçünü ünümlük teyceb, yolunu başkuruş, tizgilleş ve universal sakçı işleri hizmetinin ünümünü omam gözlük östürgülü buludu.
0: İstansımız haberi. Şincan Yakşıcay. Menin altıyım temizdiki, Altay vilayetinin 2026 yıllık medeniyet sayahat yugurumu terakiyatını tonuşturuş, hem körek faaliyeti, 7 ayının 4 günü Canye şehri Genco Fuçın'da elip verildi. Faaliyet meydanı da caranlık ve yakınlık dumbura, kobuz, katarlık ananimi çalgılar oldu bilen yanırap, nah meydan keyfiyatını közlü yumup açıkça callandırdı. Altay'ın güzelliği namlılık nakşı usul, mumluk, çonkır yesiyatlık bulup, canlılık suretleş, təsirlik nakşı sadası arkalık, Altay'ın karlık dağ, yaylak, derya, köller girelişip getken güzel mənzirisi suretle verildi. Kamçı oynatıp nakşı etiş namlılık usul, coşkun orundulup, cesur usul erkiti arkalık Altay'ın əsli örüp adeti toluk namayen kılırdı. Nadir körekle Şucay'daki nurgun şehir ağlısı sırtın gelgen sayahatçilerini kadimini toktutup görüşge gelip kıldı. Canye şehri ağlısı tavukhın mündak dedi. Kişini tolumu hayacallandırdıken her bir numar koyuk Şincan hastalıkı iyi bulgaçka yaylak, köl, karmuz menzirisi köz aldığımızda turgan dekli bilindi. Bu kitimki faaliyetini Atonum Raylık Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Gensu Ölkülük Medeniyet ve Sayahat Nazareti baş bulup ötküzgen, Atonum Raylık Medeniyet Sarıyı, Gensu Ölkülük Medeniyet Sarıyı, Altay Vilayetlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Canye Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi ötküzüşünü üstüge algan. Oyun aralığında Altay vilayetinin medeniyet sayahat tonuşturucusu sahneye çıkıp sayahat mahsus temizlikte tonuşturuşuna kanat yaydırıp kanas köktoka

0: Hemde tört fesil ve karımız sayahati katarlık ela süpetlik medeniyet sayahat baylıklarını her treplimi düşündürüp suvalgı cevap veriş hem türtükü buluş halkısını maskademde yolgu koyup oltaydaki herkesi çoğun menzeri rayonlarının şik belirti medeniyet icadiyeti katarlık has soğukatlarını haksız soğuk kıldı. Canyiye şehir ağalısı Van Yen mundak dedi. Kazak milletinin kol diye salgan gayri maddi medeniyet mıraslarını görüp nahit kuşal buldum. Balamga nefis baş beziki elip verdim. Bek çıraylıkken. Genco Fuçun Sayahat Strahat Koçu rayonu Canyiye şehirdeki yadroluk medeniyet sayahat daka orni. Bu kıtım Altay medeniyet sayahat ömüki, Altay'daki karlık dağ, yaylak menzirisi, Şucay'ın örp adet medeniyetini, Hışi karı doğruğu elip verip, Şincan bilen Gensu Şikicay'ın medeniyetini, öz ara tutaştırdığan sayahatçıla menbesini öz ara yetküzüdüğen olmaştırış kövrüki berba kıldı. Canyiye şehri Gencov rayonluk medeniyet tenterbiye radyo televizyon ve sayahat idaresi partiye grupsunun esası idarının muavin başlığı Tian Du Chang mundak dedi. Bu kitimki körek şehir ahalılarına şiki aldıdılar. Altay'ın özgücü örüp adetlerini yiz kıldırıplı kalmay. Yine şikicayının medeniyet sayahat baylıkıdan ortak bahariliniş. Danlık markalarını özara kengeytiş için mühim kövrük hazırlap verdi. Gencov mu bunu fırsat bilip, Şincan, Gensu, Şikicay'ın medeniyet sayahat cihetiki çunkur almıştırışı, mas terakki kılıçının yeni sahipsini açımız.
1: Stansımız Xavri. 7 ayının 5. günü Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının 7. aylanma müsabıqısında güçlü komandla keskin müsabıqılaştı. İli komandısı öz meydanında ürümçü komandısını yendi. Turpan komandası öz meydanında Kumul komandası bilen tanlaştı. Bunun bilen Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısında 8 güçlü komanda barlıq geldi. İli komandası bilen Ürümçi komandası müsabıq başlap 3 minut bolğanda İli komandasının 30-cı nomorluq mahiri karşı taraf müdafiyesindeki boşluğunu çan tutup soğukallıq bilen vardağı top kırgızdı. Aldınkı yerin meydanının vaqt toluqlaşış baskıçıda İli komandası yana hücum qoydu. 39-cı nomorluq mahir Varta aldıda çəbdəslik bilen paylıq oranını ilgiləb top urup, nomorunu 2-0 nəticəyə özgərtdi. Keyinki 20 meydan müsabıqı davamlaşıb 46 minut bolğanda İli komandasının 30-cı nomorluq mahiri Vartağı yeni bir top kirgizib, nomorunu ən axırda 3-0 nəticə bilen muqumlaşdırdı. İli komandasının baş terneri Saydullah Hibibullah mındaq dedi. Öz meydanımızda kımmetli küş numarını kolgu keltürgenlikimizden naid uxşal buldum. Mahirla ve top mesdalırgi köp rahmet etimiz. Dağımlıq tırışıp, kentki meydan musabıqıge tayarlı kılımız. Ürümçi komandası gerçi uhturup koygan bolsumu, lekin mahirlarının qayısırağını ilişiş ruhi top mesdalırının muayyerleştirişi gerişti. Top mesdansı vansızı mındaq dedi. Komanda qayargı barsa biz mu şu yergece ägişimiz. Ahırkı neticinin kandaq buluştuğun kat inezer ularga medet berimiz. Turpan komandası bilen Kumul komandası otursuzdaki musabıqıda Turpan komandası tez süratte aldı meydanda qıstap müdafiye kılıç taktikisini kollanıp yan tarafdan bös bötüp otur yoldan hücum kılıp karşı tarafdan müdafiyesini köpkeytin bös bötüp vartağı top kırgızışkı tırıştı. Kumul komandası salmaqlıq bilen taqa buldurup, müdafiyen yaxşı kılıp, qaytırma hücum koyup, otur meydandaki mustekken müdafiyesi ve arka meydandaki ziş müdafiyeyi tayınıp, Turpan komandasının hücumunu köp kettim muvaffaqiyetlik çekindirdi. 90 minut tırkışış arqılıq, işkil tarap karşı tarapının vartasığı top kırgüzelmey, ahırda 0-0 netice bilen tanlaştı. 2300'ün artıq top mestanisi meydanıgı kilip medet berip, bu meydan kaltız küşsini şişka birlikte guah boldi. Kumul komandasının top mestanisi Chen Yevey mındaq dedi. Kumuldan məxsus komandını kollaş üçün geldim. İşki komandının top mestalarımı nait yaxşı hem türtkü boldi. Turpandaki top mestalarının kızgıllıqını yes kıldım. Bunun bilen Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısında İli, Ürümçi, Altay, Sanji, Qashqar, Aqsu, Turpan ve Xoten komandasının ibaret 8 küşlük komanda barlıq geldi.
0: Stansımız muhbiri balgın haber kıldı.

0: Gelgen er millet oğul kızlarının kalbindeki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Sizin vatan benim ailem programımızı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Minin Ailen programımızdan alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Rosengül İmam.
1: Bu kıtınkı programımızda mundaq mezmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Cemine-i Katnaş Sakçılarının AI Akli İktidarlık Gözeynekini işe giriştirip akıl, kanun icra kılış yeni motorunu kuzgatkanlık doğrusu sözlep birimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde Şincan Tömür Yolu'nun yazlık toşuş hizmetinin başlangıçlığı 62 günde 12 milyon 700 bin adım kıtım yolcu toşuş mölçerlengelik doğrusu da sözlep birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde 1. İyol ordeniga eriş küçü Oqas Süleymen'le tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı bulurdu.
0: Şincan'daki yenilik.

0: mükemmellikki ve fonk siyasının imkaniyetlik sıcılıkıga kapaletlik kıldı. Manas devlet soluk yer bağıtsıdaki su toluklaş östöğünün çürgü eğizide östen suyu su sığmaz östenini boylap soluk yer arlık rayonu yadırılık hoğdaş rayonuna üzüksüz ekip girdi. Suluk yerini başkurguçu koğduğuçula su başlaş östöğündeki şahşumba o çöplerini böleklerine bölüp tazılıp tosuk nuhtularını ravallaştırıp su yetküzüşünün ravallıkı kapaletlik kılıp su yetküzüşteki ziyanını azaytti. Hem okşumağın tevelik rayondaki yepinci ösümlükle kuş türlerinin tarqılış ahvalığı asasen rayonga vaqtqa ayırıp dəl cayda su toluqlaşını yolga koyup ətivarlıq su kuşları yaşaydıgan rayon, komuşluq iptidai suluq yer, belicallarını köpetip yetiştirdigan teyiz sahilinin su işiltiş ihtiyacı aldın kapalatlı kılıp bastırıp suğuruş arqılıq su baylıqını ısırap kılıştın saklandı. Manas Devlet Suluk Yer Bağıtsı Başkuruş İdarısının İdarı Başlığı Jang Jiankun mundaq dedi. Yakınki mezgilde davamlaşkan 40 graduslık yukarı temperatura Suluk Yer Bağıtsı'daki su rayırının parığı ayrılış miktarını körnerlik aşırı vetti. Biz ilmi su toluklaş salmakını zoraytıp su yüzünün eslige kelişi ve kengeyişige hakiki kapalatlı kıldık. Hazırgıça 9 milyon kubmetrge yakın suni tolukluduk. Manas Devlet Suluk Yer Bağıtsı dünyadaki pesil kuşları köçüdügan 3-ci liniyagi caylaşkan. Pesil kuşlarının muhim makani ve köpüyüş orni. Uda davamlaşkan yukarı temperaturluk havarayı suluk yerinin su ornini sel töbelletip, ösümlük topunun işlep çıkırış küçünü acizlaştırıp, ekologiyelik ıhtıdarını töbelletip, belik raklanın ösüşüge təsir yetküzdi. Bu cayda ekologiyelik su toluklaş arqılık, suluk yerinin su kölemi mukum əsilge kilip, sunun ayrılış ıhtıdarı sicil küçeydi. Jang Jiankun mundaq dedi. Bu yıl suluk yer bağıtsı da akkotan, kökkotan, külren yavağaz, belikçi çayka, kurguy katarlık pesil kuşları ilgirki yıllardakiden körnerlik köpeyip nöbette 30 mınga yakınlaştı. Hazırki ekologiyelik su toluklaş suluk yerdeki ösümlükle ve mikro canlıkla katarlıklarının yaşaş şaraitini ünümlük yakşılap, pesil kuşlarının köpeyişi, çocuklarını bekşinin açkuşluk mezgilini yeterlik yemeklik menbesi bilen teminleyir. Keyinki kademde bu suluk yer bağıtsının ekologiyelik muhitiga davamlık dikkat kılıp, suni ilmi, ünümlük toluklap, pesil kuşlarının suluk yer bağıtsı da yaşaş, turmuşunun bir hater sağlam, tertiplik buluşuna hakiki kapalet kılımız.
1: Yakında bütün şehirdeki mezlik taamları cem kılıngan taamları kattımeri ikisi, 2026 yıllık Şincan Aşbazlar Bayramı hem Aşbazlık Mahareti Almaştırış Musabıqısının dəstləbki musabıqısı Xotan Bekti, Xotan Keşlik Bazarı Xuanxu Dukunida ötküzildi. Xotan vilayetidiki mezlik taamlar karxanaları, kəsbi məktəb oqutqıcı oqoğucuları qatarlıqlar bir yerbəki cəm bulub, aşbəzlik mahareti üstədə fikir almaşdırıb, təcrübə almaşdırıb, aşbəzlik əməli məşğulat səviyyəsi cəhətdə bir səhnədə bəsləşib, köpçülükkə bir meydan mezlik taamları qatı ziyabdi elib gəldi. Qaşteşi zıxı kavapi, Teyci Polosi Katarlık her xil meslek taamları közünü kamaştırdı. Paaliyet meydanada musabıqıya katlaşkan mahirler tertiplik alda materyal tayarlap, kazanda pişirip, musabıqı kaidisi boyunca korumu tayarlaşını tamamladı. Bahalı hocaların ah meydanda təm, şekil, meşgulat ölçümü Katarlık ölçemler boyunca birbirlep numar koyup, musabıqının numar koyuş uçurunu bütün ceryanda mas kademde hatırladı. Etraptaki amma kademini toxtutup, türlük özgüce mezlik taamlarını tayyarlaş tertibini görüp, hotenin özgüce korumaları, özgüce kavap ve peçini preniklilerini pişiriş ünersen etini yakın ağırlıktan haberdar buldu. Xotan kəsbi texnik şöyən, cunguca, ğaribca peçini prənik ünər sən iti kəsbinin məsuli, süntiyənilən mundaq dedi. Mən yetekçi okutkıcı ve musabakaya katnaşkıcı salahiyeti bilen musabakaya katnaşkıcı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Gemini katnaş sakçılarının AI akli iktidarlık göz aynakını işe giriştirip, akıl kanun icra kılış yeni motorunu kozgat kalıqı doğrusu da toktulumuz. Gemini Nayelik Gönen İdarisi katnaş başkuruş çoğun ətirdi akıl sakçı işleri kuruluşunu sicil çoğun kurlaştırıp, yol katnışı boyunca kanun icra kılış ünüm iktidarını östürüp, kanun icra kılış hareketini kayıplaştırış üçün yakınki küllerden buyan AI Aklı iktidarlık köz aynak kanun icra kılış cabdukını umumuzluk işiltip, pen tekniki vasıtası arkalık tevellikinin yol katnaş bihaterlikini başkuruş hizmetine küç koşup, yol bihaterliki müdafiye sepini bütün küç bilen müstehkemledi.
1: Bu kıtım işe karıştırılırken AI aklı iktidarlık köz aynaki yukarı eniklikte süratki iliş, aklı iktidarlık perklendiriş. Şu vaqtning o'zida yetkizish qatorliq iqtidorlarni bir gavda qilgan. U ilg'ar AI hisoblash usuli va Gong'en qatnash boshqarish orqa supsi sonliq ma'lumot ombiriga tayinib, yo'l qatnash qonuniga xilof qilmishlarni tez farqlandirish, dal joyda oldin signal berishni ishqa oshirdi. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari, saqchi yordamchilari bu uskunani taqib çarılıp tekşürüşünü kanat yaydırgan da, ötü vatkan avtomobillerinin numar taktisi, şoförlerinin çıray uçurunu her vakit ilgilep, dakiki işçide sanlık melumat ambarı bilen seliştürüşünü tamamlap, yıllık tekşürüş muddeti ötüp kesimi tekşürtmeslik, sakta numar taktisi esiş, adesi tuğdurup keçip gitiş, paravasız avtomobil haydaş katarlık, noktalık katnaş kanunuğa xilap kılmışlarını del cayda perklendireleydu. Hem avaslık eskertiş arkalık vaxtı da eskertip, bir tereptin çarılap tekşürüş, bir tereptin perklendiriş, bir terep kılışını işe aşırdı.
0: Gemini Nayelik Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirtinin Muavun Başlıkı Liu Zhigan mündaq dedi. Ən-ənivi kanun icra kılış əndiyisi bilen seliştirganda AI aklı iktidarlık köz aynikide kanun icra kılıkçı xadımlarının kanun icra kılış terminalini elip yürüyüşü hacetsiz bolgaçka vazifi icra kılıvatkan sakçıla ünümlük azad kılınıp yolunu çarılıp tekşürüş ünümü östürülüdü. Bulup mu etigen keştiki yukarı pelli mezgili, nuhtuluk yol böleklerini başkuruş tezgilleş ceryanında kanunu kılap yoşurun hevplerini tez hüretle retke turguzup tekşürüp katnaş kıstancılıkını azayt kılıp oludu. Şunun bilen üskürüle kanun icra kılışının pütkül ceryanındaki ünsün materyallarını maskademde hatırlap, kanunu kılap delil ispatlarını mükemmel mukumlaştırıp, hem kanun icra kılışının adıl boluşuğu kapalet kılıdı, hem kanun icra kılış tertibini ünümlük kalıplaştırıp, alakadarlarının kanunluk hukuk menfaatini hakiki koğdaydı.
1: AI akli iktidarlık gözlerinin işe giriştirilişi, katnaş kanunuğa xilap türlük kalaymıkançılıklarını ünümlük çöçtüp, yol yüzü de kanun icra kılış ünümü ve doğruluk derecesini hakiki östürüp, tevellikteki yol yürüyüş tertibini yanımı kayıplaştırıp, yol katnaş bihaterliği müdafiyesini menbeden müstehkemlep, keyinki baskışlık daimlaşkan pen tekniki boyunca kanun icra kılışka puhta asas saladı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 6 kW 한 신장. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahifimizde Şincan Tömür Yolu'nun yazlık yolcu toşuş hizmetinin başlanılgalıqı. 62 günde 12 milyon 700 bin adam kıtım yolcu toşuş mülçerlen geldiğe doğrusu da sözler birimiz. 7. ayının 1. günü. Tömür Yolu'da cemi 62 gün devamlaşıdığan yazlık toşuş başlandı. Şincan Tömür Yol tarmakları 12 milyon 700 bin adam kıtım yolcu toşup, 2025 yıllık yazlık toşuştun 1.9% eşini mölçerledi.
1: Bu yıl yaz mezgilde seyahatçiler köp bulup, köp yolcular iqimi, devriyiliki uzak, çokka kımmeti köp. Keyinki mezgildeki yolcular iqimi, aldınki mezgildekiden yukarı. Şincan içtide ülke halkı edigen yolcular iqimi tengcallanış, poizgı ulturuş ağırlıqı uzak, yolcular emrah buluşup, sepergi çıkış bir kadar köp buluş, Katarlık alayiyetlikler görüldü. 6 ayının ahırıdan 7 ayının 15 günü geçe bolgan mezgilde, Ali, Otra başlangıç mekteplerdeki yazlık tatilge çıkıp, öyge kaytıdıganlar ve tukkan yoklaydıganlar, seyahatge keledigan yolcular iqimi girelişip, yazlık tatildeki tonji yolcular iqimi yukarı pellisi görülüşü. 8. ayının 15. günüden 9. ayının başlarıca seyahatge keledigan yolcular iqimi bilen okuqucularının mektepki kaytışı, yeni okuqucularının tızımga aldırışı ve oruk tukkalları Emrah Bolishi Katarlık yolcular iqimi yüksek derecede girelişip, yazlık tatildeki ikinci yolcular iqimi yukarı pellisi şekillenişi. Bolup mu 8. ayının ahırıdın 9. ayının başlarıca mektepke kayıtkan okuqucularının poizgı ulturuş ihtiyacı küçülük bulup, Şanghay, Wuchang, Şangchuo Katarlık Şincan'dan çıkıdığan yönlüşlerge seper kılış ihtiyacı bir kadar çoğun buluduğallıqı mülçerlendi.
0: Yazlık tatillik yolcu toşuşta seferge çıkış kanuniyeti ve alahidlikigi asasen Şincan Tömür Yol tarmakları 3. pesilde 86 cüp yürüyüş haritasını icra kıldı. Bunun içi de Şincan içi de 58 cüp, ülke halkıgan 28 cüp var. Bu asasta Beijing Garbi Vokzali, Şanghay, Wuchang, Chongqing, Chengdu, Lanzhou Garbi Vokzali Katarlık ülke halkıgan yönülüşlerdeki vakitlik yolcular poizi

0: alsan eli balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde 1. İyul ordunuğu erişkücü Oqas Süleyman'ı tanıştırımız. Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıda Şincan'dan bargan Oqas Süleyman partiya işçideki en ali şan şerep 1. İyul ordunuğu erişti. 40 neçi yıl atını öy, doğru sandıkını hemrah kılıp ötküzgen Oqas Süleyman Kahrıtan soğuk, tomuz ısıktın korkmayı, otlaktaki kigiz öyleni aylanıp, doktorlarının mihriban kalbini namayan kılıp, üntünsüz çın turuş arkalık partiyanın esli məksidi, burçını ızahlap, Çegara rayonundaki halkının sağlamlıkını kovdu di.
1: Çağantokay nahiyyəsidiki çarvıçılık rayonunda doktor Oqas Süleyman'ın ismini hemma adam degüdek bilidu. 71 yaşlıq. Özünü pensiyaga çıkmayman dep atıp alğan bu doktor bugünkü günde yanıla haksız kesel körüş birinci sepede çıng turmaqta. Oqas Süleyman mundaq dedi. Partiya birinci yol ordeni din ibaret bu en ali şan şerefni mana berdi. Men intayın hayacallandım. Men işligen bu hizmetler partiya ve hükümetnin kollışıdan ayrılalmaydı. Tekhimo muhimi çarvıçılarının itirap kalışıdan ayrılalmaydı.
0: 1975 yılı 20 yaşlık Oqas Süleyman Tarbağatay tibbi mektibini pütközüp, kat'ilik bilen Barluq Teği etkideki çarvıçılık rayonunun birinci sepege atlandı. Oqas Süleyman mundaq dedi. Yurttaşla beni yaş görüp, emdala oqış pütközgen bu yigitnin diagnozu doğru çıkar mı? Kesilimni sakaytalar mı değişip kumallandı. Eğer kitapta yazılmağın mürekkep davalaş ters keselleri yoluksam, keşte kesel körüp kaytıp gelgenliğin tibbi kitaplarını varaklap, davalaş layihası izdep, barlık amallarını kılıp köpçülüknün kesilini yakşı davalıdım. İgiz tağdaki çarvıçılık rayonundaki çarvıçılığa yıl boyu su, ot çöp koğuluşup oltıraklaşıdı. Oqas Süleyman doğru sandıkını elip atkı minip, kışta nöldün tömen 40 Celsiya graduslu kahırdan soğukka, yazda paşı kurutlarının para kendiçilikigi berdaşlık berip, tağ yolunu besip, derya ekıllarını keçip, çarvıçılarının öyüge berip, seyyarı kesel küretti. Bazı da yine yerim keçide kesili ciddi kozgulup kalıdıqallarımı çıkarttı. Bir kitim yerim keçide 60 neçi yaşlık bir boğay tuyuqsız kesili kozgulup kalganda Oqas Süleyman derhal atlık keçilep yetip badi. O bundaq ciddi keselini ilgir körüp bakmağın bolgaçka pekat tibbi kitaplarını varaklap nek meydanda amal izdedi. O ahir neçi tepip gelip süydük yolu kirgüzdi. İğizi bilen süydükni az azdın sömürüp çıkardı. Kış bilen yaz birbirini koğuluşup almışıp durdu. Oqas Süleyman bu ceryanda cemi 100,000 adam ketimden artık ağırıklı kutkuzdi davalıdı. Heterlik eğir ağırıklıdın netçi mınını muvaffakiyetli kutkuzdi. 3,200'den artık bu vakti tuğdurdu. Çağantokay nayesi, Çağantokay çarvıçılık meydanı, çarvıçılık işkenci kentinin kent ahalisi, alga rayıkan Oqas Süleyman'ın can kutkızgan şapkintini hazırgıcı unutyalmaydı. O mındak dedi. 1987 yılı 11. ayda Barluq Teğideki kışlaqtı edim. Aynı çağda tuğutum qeyillişip, balam tuğulganda avazı çıkmadı. Şu çağda doktor Oqas Balının ağzıdaki meynet nerslerini iğizi bilen sömürüp çıkırıverdi. Doktor Oqas balam işkemizin kutkuzu aldı. Ben onunla alayda rahmet eğitimen. O halk için hizmet kıladığan yakşı doktor. Kesip bilen şugulunu pazırgıca Oqas Süleyman memleket boyca sahiye sistemisindeki ilgar hizmetçi. Memleketlik 1. May emgek midali. Memleket boyca milletle ihtifaklı terakiyatıdaki nemanılık şahs katarlı köptürlük şereplerine erişti. 2015 yılı 4. ayda o Çağantokay Nayelik Çarvıçılık Doktorhanısı'dan pensiyaya çıktı. Şunun için o Oqas sağlamlık mülazimet üyü kurup, mahalle ahalileri ve tağlık rayonundaki çarvıçlara sicil mülazimet kıldı. 2023 yılı Oqas Süleyman başlamçılık bilen Oqas sağlamlık arkalık halkı nebjet küzüş sepiri pidayla mülazimet türünü teşebbüs kıldı. O teşkillab kurgan pidayla koşuğunu terakki kılıp 350 kişiyi yetip cemi 1500 meydanın artık sağlamlık lig siyasını kanat yaydırdı. Bugünkü günde Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktor Hanısı'daki 20 neçe doktor sestira doktorluk küç ulaş kaldıkını ötküzü ölüp, yıl boyu çarıvçılık rayılırıgı berip doktor ve doğru yetküzüp vermekte. Çağan Tokay Nayelik Çarıvçılık Doktor Hanısı'nın başlıkı Ensey Muratkan, bizden kılgan barlık hizmetimiz, candıl bilen halk üçün hizmet kılış ideyesini davamlık emeliyeti körüstüp, fukralani davalınış kapalıdaki ilgi kılış dedi. 2021 yılı Oqas Süleyman özünün hoylisini doktorluk əslemeleri körgezme sarayı kılıp özgertip, hazırgıca cemi 50 bin adam kıytımdın artık körürmenini kütüv aldı. Oqas Süleyman mundaq dedi. Her kandak işini kılganda köngül koyup, candıl bilen halık üçün hizmet kılışımız gerek. Salametlikim yar bersla bu işte davamlıq çın turmen.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.
0: Hürmətli radio anlıqçılar, əndi Atınum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumatı anladığımız. Ürümçidə azraq yağmur yığıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 20-dən 28 selsiya qradus qədər 3-4 bal şamal çıxdı. Altayda hava açıq olub, keyin buludlanıdı. Temperatura 16-dən 29 selsiya qradus qədər. Çöçəkdə hava buludluq. Temperatura

18'in 31 Selsiye gradus kucu. Gulcuda hava bulutlu bulup keyin tutuludu. Temperatura 16'in 33 Selsiye gradus kucu. Bortalada hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 18'in 32 Selsiye gradus kucu. Karamayda hava bulutlu bulup keyin tutuludu. Temperatura 22'in 34 Selsiye gradus kucu. Kütünde hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'in 34 Selsiye gradus kucu. Şihancı'da hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 22'den 36 Selsiye gradus kucu. Sancı'da hava uçuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 24'den 32 Selsiye gradus kucu. Kumul'da hava uçuk bulup keyin bulutlanırdı. Temperatura 28'den 41 Selsiye gradus kucu. Turpan'da hava bulutuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 31'den 44 Selsiye gradus kucu. Körlü'de hava uçuk bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 31'den 39 Selsiye gradus kucu. Aksu'da hava bulutuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 24'den 40 Selsiye gradus kucu. Atış'da hava bulutuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 23'den 37 Selsiye gradus kucu. Kaşkar'da hava bulutuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 24'ten 40 Selsiye gradus kucu. Xotende hava bulutuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 26'dan 38 Selsiye gradus kucu. Ürümçide azırak yağmur yağıp keyin hava tutuludu. Temperatura 20'den 28 Selsiye gradus kucu buludu. 3-4 bal şamal çıkıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Sılı şötin abonuşla terminalını çürsanla texemi köp məzmulladın, xəbərdar bol alay silah.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mumbai Toprak programısını alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tümündeki mezbunlarla alışı birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde Komul şehrinin örgü memleketinin her kaysi caylarına setildi. Çöçek şehri yezilerinin işçidigan su bihetlerlik Koefisiyentini östürdü degen mezmunlarını diktinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Karkış nayesindeki 2000 yıllarda tuğulgan yaş Bilal Tursun Baki üçme derhi kovzı kıdın kağız yasaş önerge varısı kıldı degen mezmun diktinlarga buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahibimizde Şincan koğunu poyezga kaçılınıp erkaysa caylarga toşıldı katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anıqçılar. Programı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkosu Sılıçetin abonçları terminalda mas kademde anıtıldı hem de her vakit kaydırıp anıqlı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Yerlik üyrükler esil temgi tayınıp şehir ahalarının yakşı bazıgı erişti.
1: Şehir ahalısı Si Fuhua mundaq dedi. Dostlarım bilen bile üyrük özgülü gelip yegeç oynadık. Palvan turunun üyrükleri pişipti. Hemisi tok hem tatlık. Bahası mu nahayeti ersan. Nahayeti yeşlik iken öydekilerinin tetip yakışıga azraq seti aldık.
0: Şehir ayındaki şehir ahalları öz apnub leydep bak kırıp ürük üzüp sehra kuşalıkların huzurlandı. Şincan sırtıdaki xeridarlar tordu zakaz çürgende yığın meyveler nek meydanda üzülüp nek meydanda evetlip aviyat siyet soğuk zanciri yığın meyvelerinin bir vasıtı yetküzülüşü kapalatlı kıldı. Hazır kumulun ürük üzüş hizmeti tertiplik ilgiri sürülüp meyvelerin okuşuydu bütün memleketki taraldı. Özgeç tabi şarait pişkan işlep çıkırış seçiş endisi ve mükemmel eşya obrodi yürüyüşlük eslerlerine tayinip, kumul ürki özgeçi bağvençilik nam kartını sicil cülalandırıp, küçük ürk arkalık yezi kentlerini güllendiriş, halakını beytiş çoğun kespe getirek boldi.

0: Başmenci bak kentindeki su mumari bugün künde resmi işe kiriştirildi. Bütün yürüyüşlük su bilen temirleş tutkularını ekli iktidarlı kontrol kılı sistemisi su besimini optimatik tenşep kontrol kılı su süptünü dezinfeksiyeleştin tamamlayalaydı. İlgireyi kentte su bilen temirleş mokum emesiydi. Türpütkendiyken içilgan su şaraiti üzülü kesil yakşılandı. Kent ahalarına gəmiz pakiz mokum torbu suyu işletelaydıgan bu oldu. Keyingi qadamda biz yana mashg'ulot va asrashni maslashtirib, aslarlarning uzun muddat muqim yurishiga kapolatlik qilamiz.
1: Yezilarning ichidagi suv sharoitini umumiyuzlik yaxshilash uchun bu yil Cho'chak shahri yez kentlarini gullandirish turi mablag'idan 18 million yuandan ko'prakni faol qo'lga keltirib, 9 kent mahallaning ko'ni torobi suyi torobi torni yangilash o'zgartish qurilishini markazlikka yo'lga qo'yib, 100 kub metrlik bir su munarını yeniden seliş hem yandaş esliha kuruluşunu ten kademde tamamlap yezilerinin torup tori kondurup gitiş, su miktarı yeterlik bulmaslık, su besimi mukim bulmaslık, su süpti bir hatarlıki yoşurun xaupi katarlık meselelerini menbeden hal kılıp, yezilerinin işçidigan su bir hatarlıki mudabiyeliniyesini her tarafleme müstehkemledi.
0: Çöçek şerlik yez iyilik yez idaresi yez kentlerini güllendiriş işkansı tür işkansının kadri Akmaral Karatbek mundaq dedi. Bu kıtım yolu koyulgan torbu suyun özgertip deriyesini östürüş türü Çaşa Bazırı, Bozdak Bazırı, Abdıra yezisi, Ergun Bazırı, Karakabak yezisi, Aşil yezisi, Katarlı alt yez bazardaki 9 kent mahallini kapladı. Türler toluk pütüp işgı giriş türülgen deyken, bivastı nebke erişken dihkan çarabıcı 4521 kişiye yitildi. Yadroluk nişan bu kent mahalledeki dihkan çarabıcılarının açıdığan su bihaterliki cahitdeki ağır noktalarını özül kesildi hal kılıp, yezlerinin açıdığan su süptünün umumizlik östürüştüğünü ibaret.
1: Keyingi qadamda Cho'chak shahri, yezi kentlarini gullandirish xalq turmushi, tur qurilishi va boshqurish asrashni davomliq ching tutib, yezilarning suv bilan ta'minlash aslihalarini chorlab tekshirish, asrashni doimlik yaxshi ishlab, yezilarning suv bilan ta'minlashga kapolatlik qilish tizimisini sijil a'lolashtirib, puxta bo'lgan xalq turmushi tadbirlari orqali ommaning ichidagi suv bexatarligini qo'g'daydi.

0: Uzup taşlaş tekniksi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddalar çıkırvitilip, doğruluk üsümlüğünün uzukluk terkibi saklap gelingan. Kanfuyen şirketinin Fufunzi, Weichangkang, Zepe Katarlık meslati, Beijing uzukluk tetkikat oranının birikimi Mivi Köktat, Zijin Linji, NGA Katarlık yürüyüşlük meslati var. Kuşhaver, Kanfuyen şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim, 7. ayının 15. günde 27. günü geçe, Şincan'daki Kanfuyen meslatlarının meksus etiş tükalları da 100 tıranı meslat verildi. Soğat bir iştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kanfuyen şirketinin meslat uğraş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185
1: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arkalık arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
2: Radyo anlıkçılar, hem de kalts biş mahirleri sahipimiz bu içe Qarqaşnaq yesidiki 2000-nji ýyllarda tugulgan ýaş Bilal Tursunbaqynyň üjme derek gozukdyn kagaz ýasaş hünürge waris kılgalyk togrusdaky ýekayny sözläp berimiz.
3: Qarqaşnaq ýa Purçakçy bazary Buda kentidiki üjme dereki gozukdyn kagaz ýasaş käsipler bagtysyda üjme derekiniň gozukyny pakyldatyp urgan awazlar üzilmey aňlanyp duratdy. Çılaş, qozuqını soyuş, qazandı qaynatış, yancış, eçtiş, süzüş, qelip qıseliş, aptap qıseliş qatarlıq işal qıllırdın keyin qadami üçme dərxi qozuqıdın yasalgan qəğəzlər köp qıl işlər tipidin ötüp, andın ustalarının qolıda asta-asta şəkilgi kəltürlüdü.
2: Bilal Tursunbaqi aptapqı silinvatqan üçme dərxi qozuqıdın yasalgan qəğəzin yinik aç-qaç nəq meydandaki sayacılarga təpsili düşəndürdü. O mundaq dedi. Qağazni içta diqqat qilish kerak. Zormuzor yirtiq bo'lmaydi. Oldi bilan optop qisilish jazining 4 burjikini bir necha qitim yinik chekib qog'oz bilan jazini ayirib etib, ondan asta ochimiz. Mushunda qilganda qog'oz yirtilib ketmaydi.
3: Bu 2000-nji yillarda tug'ilgan yas o'zimi tarixiy qo'zqidan qog'oz yasash o'nirining 13-chi avlod varisi. 2006 yili bu hüner, tunçi Türküm'deki devlet derecelik gayrimaddi medeniyet maraslarını kuğdaş tizimlikige kirgizildi. Bu da kentinin əzeldin üçmü dərxi qovzıqıdın qəğaz yasaş yurtdi digən güzel nama bar bulup, kentdiki nurğun kişi bu konu hünerini bilidu. Bilal'nın bobisi Toxtubaqi turdi bu hünerinin devlet derecelik varisi.
2: Ən-ənəvi üzmə dərxi qozuqıdın qəğiz yasaşda ailəvi hünərxana asas qılınğan bulub, hünər əvladma əvlad davamlaşıb kəlgən. Texni köp kişigə üzmə dərxi qozuqıdın yasalğan qəğizini tunutuş üçün Bilalın dadısı daim sırqı çıxıb təşviq qılğan. O çağda Bilal texi tuluq otur məktəbdə oxub atatdı. Hər qıtımlıq tətildə o dadısıqa əgişib sırqı çıxıb körgəzməgi qatnışıb Tianjin, Çıngdao, Beijing qatarlıq nurğun şəhərlərgə baratdı. Her bir cayğı barğanda qadimi oddi üzme dərx qozuqıdın yasalğan qağaz hemişe her qaysi caylardaki xeridarlarının qadimini toxtub körüşge cəlib qılatdı. 2023 yılı Bilal Turpan Kəsbi Texnik Şöyənin sayahat baş quruş kəsbini bütküzgəndi ki, yurtu qaytıb bu hünərgi varis qılışını tal edi. O, mundaq dedi. Kiçik vaxtımda babamın qağaz yasavat qalıqını görüb, bəki axtırıb qalğan idim. Keyin dadamga egişip sırqı çıkıp, her kıl kayğız yasaj usullarını körüp, bizden üçme dərk qozuqtın yasalgan kayğızımızdan təsi tepildiğalıqını, kımmetlik işgəlikini barğan seriyiz kıldım.
3: Bir parça üçme dərkı qozuqtın kayğız yasaj, şah kesiş, çılaş, qatarlıq, 8 asaslıq iştertbidin ötküzüşge doğru kilidu. Bütün ceryanğa az digende 3 gün kilidu. İştertipi murakkep bulup, sevirçallıqni, şundakla maharetni sınaydı. Şekilgi keltürülgen er bir parça üçme dərxi qovzıqıdın yasalgan qayğazının hemmisi kol yünerinin harar digi tolgan bulup, özgüce tüzülüş ve ayeti küçge iyge.
2: Bilal yasalgan üçme dərxi qovzıqıdın yasalgan qayğazının əvrişimliki süpti yakşı. Nait puxta bo'lib, Shinjongning ichki va sirtidagi xattot

Yakında 2026 yıllık memleket boyunca başlamış karhanları Şincan'a giriş ürümçü sefer udullaştırış paliyeti ürümçü şehirde muvaffakiyetlik ötküzüldü. Bütün memleketteki 21 ülke, 6 rayon, Bivaslı Karışlık şehrinin yez ilgili yez tarmaklarından gelgen alakadar kadınlar, Şincan iç sırtındaki 330'un artık yez ilgili başlamış karhanısı. Yezgilik mesulatlarını seçbiliş soğudu giri, elektronluk soğudu süpüsü Katarlık karhalarının mesulları bu kıtımkı paliyatı katlaştı. Paliyette yezgilik mesulatlarını pişiklaş Bakçı rayonu, Erkin soğudu sınak rayonu hem halkıra kurukluk portu, ayrı port etraf kesipler Bakçı rayonunda tekşürüşünü teşkilleb kanıt yaydırıp, Şincan'ın yezgilik mesulatlarını pişiklaş kesipge soğudu geri çakış, tunuşturuş hem de açlık, yak pişiklaş, çarı mesulatlarını pişiklaş, meyve köktat hem özgeci yezgilik mesulatlarını pişiklaş, pinvey, şincan, yakşı mesulatları işlep çıkırış bilen setişini odalaştırış katarlık 5 meksus meydan paliyeti ötküzüldü. Paliyette dikkat, açlık, yağ hem çarbıcılık mesulatlarını pişiklaş, paktı tokumçılık, meyve köktat

Govyan Akparat Şıkansı yakında yeni musafirdeki küreş kılıkçılar Cungo ve Çet El muhbirleri bilen görüş yığını ötküzdü. Cungo Tömür Yol Yük Sandıkı Transport Çek Mesuliyet Şirketi Köpkül Şekillik Birleşme Transport İşleri Bölümü Növeç Poiz Ticaret Bölümünün Mesuli Wang Hao yığında Koğun'un poizga kaçınıp Şincan'ın çıkış hikayesini bayan kıldı. O mundak dedi. Yakında bir dostum Bivas Körüstü Üydün Şincan'ın koğununu setivelip eşya obrot uçurunu tekşürgende ilgili ayırplan bile toşulgan koğunun bu kıtın poiz bile toşulgalıkını baykıdı. Koğundun ibaret toş vakt ünümüge bolgan talep naa yukarı koğundun ibaret bu kıl yığın meyvedan poiz toşuluşi tömür yol eşya obrot mesfatlarının tez yet güzüş karhalarının etrap kılışı erişkelikini ispatlaydı. Vankav'nın əslişçe aynı çağda Şincan tez yollanılarının Şincan'ın çıkış kıyın buluşu, Şincan'a kiriş astı buluş meselesini hal kılış üçün o hizmettaşları bilen tez yetküzüş karxanasının birinci sepigi çoğun çöküp, tekşürüp tətqiyat kılıp ötkel gocum kılışına kanat yaydırıp, posolkilarını ambarga kirgüzüş, posolkilarını ayırıp ambardın çıkış kıçı bolgan her bir halklarının tertibini rətləb, cipsilaştırış vaktini inçki hesaplab, nöbetçi poizlarının toşuş lahiyesini el alaştırıp, ahırda bütün musafirlik eşya obrotunu yocuksuz cipsilaştırışını işğa aşırgan. Boşaçmay tiriş arkalık ular Ürümçidin Şiyengi bardıgan karlaylısı tez toşuş nöbetçi poizi ve Şiyendin Ürümçigi bardıgan yepek yolu elektronluk soğudusu nöbetçi poizini muvaffakiyetlik berpa kıldı. Bu iki nöbetçi poizinin yürüyüş vakti 38 saat içinde kontrol kullanan bulup, adetteki yük poizini siliş durganda 10 saat kıskırap, tez yetküzüş elektronluk soğudu mallarının toş ihtiyacını tekmu yakış kan durdu. 2025 yılı 4. ayının 10. günü nöbetçi poiz, her günü koş yönelişlik katlaşını işe aşırıp, Şincan'ın kirip çıkıdığan tez süratlik eşya obrotu yolunu berpa kıldı. Koş yönelişte katnaydıgan bu nöbetçi poiz, avarayının təsirgi az uçurgaçka, del vaxtıda buluş nispeti yukurlap, malının ziyanğı uçuruş nispeti tüvellap, tez yetküzüş elektronluk soğudu karxalarının yaktırışı girişti. Nöbette toşulgan tez yetküzüş elektronluk soğudu malları cemi 170 milyonga, türmü 12 mınkılığı yetti. Wang Hao mundak dedi. Karlaylısı tez toş nöbetçi poizga yüklengini yurttaşlarından kirmini aşırış ümidi. Yepek yolu elektronluk sodisi nöbetçi poizi köpçülüktün poşta hakkını götürüş ümidini işe aşırdı. Bizden kılvatkınımız pekat eşya obrotu mesulatı bulup da kalmayı belki bir iktisadi vazite. Bu del biz bu bir evlat tömür yolu hadımlarının devir bilen maz kademde ilgirilişimizdeki en yakışı şekil.

Növətdə Yenci nahiyəsidəki 11 000 mo küzgü buğday arqa-arqadan orılışqı başladı. İlgirki yıllardaki oxşamaydığını, buğdaylıqdaki buğday qurları arasında qonaq maysıllarının qol tartıp baraqsan özüşidək yeni mənzərə köpüyüb, buğday bilən qonaqni kirishtirib teriş yeni əndisi yildə bir qitimla osul elinidigan buğday etizinin bir yerdin qoş osul elişdək hayati küçünü urğutdi. Denzil Bazri Bağ Kert kentide, çoğun tüptiki kumbayyıllar uyaqtın bu yaqa toxtumayı ötü vatkan, altın renglik buğday dolqulları közünü yumup açıqça buğday danlarığa aylını vatkan bulup, terikçi Uvendin bu yıl 300 mo yerde sınaq terikçisi terigan küzgü buğdaydın mol hosul elinip, buğday başaqları toluq dan tutup, mo beşi hosulunun 500 kilogramğı yetişi mölçerlendi. Bovendin mundaq dedi. İlgiri buğdayla terip yılda pekat bir qitim hosul alattuq. Ünimi çeklik idi. Bu yıl men küzgü buğdayga qonaqni kirishtirip teriş endisini sınaq qılıp, ala sipetlik buğday sortini tallap işlettim. Bu sortinin yetip kelişki taqabilçallıqı yaxşı. Hosuli yuqori. Onun üstüge bu yıl hosul nahayti muqim boldi. 300 mo yerning hammasiga bu yurish texnikini qo'llanib, yuqori palla mazgili bilan taqashtirmay terib, qonaq bilan bug'doy bir-birini to'liqlab, bug'doy hosuliga taxli yetkizmadik. Yana yilda bir qitim pishilgan qonaqdan ortiq hosul elib, kirimimizni ochdi. Hozir bug'doyning mo 5 hosulining 500 kilogramga yetishi mo'ljallanmoqda. Qonaqning o'sishi mo nihoyatda yaxshi. Bug'doyga Qonaqni kirishtirib terganda mo 5 kirimimiz 500 yuanga yetishi mumkin. Navbatda Yenji nahiyasi yezi egilik texnikasini umumlashtirish salmoqini sijil zo'raytib, texnikada yangilik yaratish orqali ochliq usulini oshirish, dehqonlarning kirimini oshirishga kuch qo'shib, bir mo yerga 2 qitim ochliq terishni yez kent kasblarini gullantirishdagi yangi motorga aylantirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göstereyim ha? Vallahi yakıştı.
4: Dikkat et!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.